sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.

çözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Taşa geçer kendime geçme sözüm. Ben yalnızım, ben

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkati çekti. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 6.20'de yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor, dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanlığı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu yayımladığı raporda AB nüfusunun 2029'dan itibaren azalacağını ortaya koydu. Şimdi 450 milyon 600 bin olan nüfusun 2100 yılında 398 milyon 800 bine düşeceği belirtildi. Raporda birlik nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çekildi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Günaydın, size günaydına geldik. Günler size ferah olsun. Kalbiniz bugün en tatlı, en mutlu yolunu bulsun. Gönlünüz namelerle, neşeyle dolsun. Sabahın namesine hoş geldiniz.

Bizi yine ve yeniden buluşturan bu güzel yaz sabahını birlikte namelerle selamlayacağız. Sabah zamanın en cömert anıdır. Herkese yeniden başlama şansı verir. Sabahın namesi de o başlangıca namelerle yapılan zarif bir davettir. Bu nedenle radyolarının frekansını TRT Name'ye ayarlayan her sabah bizimle olan siz değerli dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Necla Özmen'in sesiyle başladık. Günaydına geldim sana. Günler ferah olsun'u dinledik. Bu güzel ses, bu güzel eser gönlümüzden gönlünüze uzanan bir selamlama olsun. İnşallah güne güzel başlamışsınızdır. Temennimiz odur ki keyfiniz yerinde, sağlığınız afiyettedir. Sağlıklı başladığımız gün en güzel gündür. Hele bir de o güne namelerin şifalı diliyle başlanıyorsa. Çünkü sağlık önemli. Bu arada sağlık demişken aramızda sağlık mücadelesi veren dinleyenlerimiz de olabilir. Hepinize gönülden şifa ve afiyet diliyoruz. Dileriz bu sabahın nameleri bedeninize şifa, yüreğinize umut olsun inşallah.

Aslında Türk sanat müziği yalnızca kulakta yankılanan namelerden ibaret değil. Bunu müzik severler ve özellikle Türk sanat müziğini sevenler bilir. Türk sanat müziği asırlar boyunca oluşmuş derin nazari yapısı, makam sistemi ve ses anlayışıyla işlenmiş. Bu yüzden her makamın kalbimizde bıraktığı hissin bedenimizde de olumlu şekilde hissedilir bir etkisi var. Yani sanat müziği zihni berraklaştırır, bedene dirilik kazandırır, moral verir. Bunun için de en doğru frekans TRT Name, en doğru program Sabahın Namesi. İddiamızın doğruluğunu dinleteceğimiz eserler de hissedeceksiniz sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü Türk sanat müziğinin birbirinden hareketli, neşeli namelerini sizin için derledik. Şimdi sözünü ettiğimiz o güzel başlangıcı sürdürüyoruz. Uşak makamından iki güzel eser geliyor. İlk olarak İbrahim Şeker Efe'nin sesinden Kadife'den Kesesi, Kahveden Gelir Sesi. Ardından Ali Suat Erdil'in yorumuyla Telgraf'ın Tellerine Kuşlar mı Konar?

Bu sabah da mesajlarınızı bekliyoruz. Bize yazın lütfen, paylaşmak istediğiniz ne varsa. Yorumlarınızı bekliyoruz tabii, istek eserlerinizi. Bize şu an TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Mesajlarınız henüz programımız başlamadan gelmeye başlıyor ama biz devamını da merakla bekliyoruz. Vaktimiz el verdiğince uygun olan bütün mesajlarınızı ve isteklerinizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz sabahın namesini cumartesi günleri Elif Balcı sizin için hazırlıyor. Bugün teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sizlere gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Yaz sabahına yakışır canlılıkta neşemizi yükseltecek namelerle devam ediyoruz. Şimdi Belkıs Dikmen'in güzel sesinden Kürdi makamında neşeli bir eser. Dalda çıkmış bir elma. Ardından Erol Armutlu'nun yorumuyla Hicazkar makamındaki Ve bahçıvan ben bahçemi bellerim. Neşesi bol, keyfi bol bu güzel eser. TRT Name'de şimdi sizinle. Keyifli dinlemeler.

Nameler yaz esintisi gibi ulaşsın size istiyoruz. Üç eser peş peşe gelecek. Önce Taner Bülbül'ün sesinden Kara Bulutları Kaldır Aradan, ardından Hakkı Gürsoy Dinçer söyleyecek Bülbülüm Gel De Dile ve bu güzel üçlemeyi Kevser Tanrıkut'un sesinden İstanbul'u Artık Hiç Sevmiyorum'la tamamlayacağız.

Kevser Tanrıkut'un güzel sesinden dinledik. İstanbul'u artık hiç sevmiyorum güfteci bu eserinde yaşanılan ayrılığın hüznüyle İstanbul'a kırgınlığını dile getirmiş. Ama doğrusu yapımcımız Elif Balcı ve ben İstanbul'u çok seviyoruz. Bunda meslek hayatımızın önemli yıllarını o şehirde geçirmiş olmamızın da tabii payı var. İstanbul her gidişte kendine yeniden hayran bırakan, her ayrılışta da kendini özleten bir şehir, eşsiz bir medeniyet. Bizim gönlümüzdeki İstanbul'un yeri ise her zaman çok ayrı.

Keyfiniz nasıl? Programdan keyif alıyor musunuz sevgili dinleyicilerimiz? Bize yazın lütfen. Paylaşmak istediğiniz ne varsa yazın. Özellikle bizden istediğiniz, dinlemek istediğiniz eserleri yazın lütfen. Saat 8 olduğunda istek bölümümüz başlayacak. Sizden gelen mesajları da okumaya başlayacağız. Mümkün oldukça fazla istek eseri yayınlamaya gayret ediyoruz. Zaten daimi dinleyenlerimiz programımız başlar başlamaz mesajlarını, istek eserlerini bize ulaştırırlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen tüm dinleyenlerimizin adını ve isteğini duyurmak istiyoruz. Bir de isimlerinizi, mesajlarınızı görünce biz de çok seviniyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz iki eser bizden tüm dinleyenlerimize gelsin. İlk eser Veysem Özşimşir'in sesinden Kürdili Hicazkar makamındaki Seni Benden Alamazlar Çünkü Benim Canım Sensin. Ardından Suat Yıldırım'ın yorumuyla Hicazkar makamından Şen Gözlerinle Yüzüme Bir Baktın. İki güzel eser TRT Name'de sizlerle.

Birazdan istek bölümümüz başlayacak. TRT Rame'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından bize yazın, biz de okuyalım. Şarkı aralarında mesajlarınıza bakıyorum. Yine harikasınız, iyi ki varsınız. İstek bölümümüze Hicaz ve Muhayyer Kürdi ile geçiş yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Önce Hicaz makamı. Belgin Erol Gündoğdu'nun sesinden. Ne o bensiz edebilir, ne temelle gidebilir. Sonrasında ise Muhayyer Kürdi makamı var. Hasan Eylen'in sesinden Rüzgar Eser, Deniz Çağlar.

Saatlerimiz 7.54'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. İki hareketli eser sonrasında istek bölümümüze geçiyoruz. Eda Şimşek ve Fatma Nurten Demirkol sizinle.

0: TRT Name.
1: Tüm içtenliğimle şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlarınızı okurken isimlerinizi görmek, satırlarınızdaki samimiyeti hissetmek, TRT Name frekansının öte ucunda bizimle olduğunuzu bilmek, tarif etmesi gerçekten zor bir mutluluk bizim için. Şunu bilin, bizim için sadece bir dinleyici değilsiniz. TRT Name ailesinin ve sabahın namesinin en kıymetlilerisiniz. Varlığınızla, ilginizle, nezaketinizle ve özellikle Türk sanat müziğine gösterdiğiniz özenle TRT Name'ye değer katıyorsunuz. Var olun. İstek bölümümüz başladı. Sabahın namesinin en heyecanlı, en renkli bölümü. Açıkçası ben de bu bölümü çok seviyorum. Çünkü burada sizinle doğrudan buluşuyor, mesajlarınıza, selamlarınıza ve güzel dileklerinize ses oluyoruz. Dinlemek istediğiniz eserleri, sevdiklerinize göndermek istediğiniz selamları ve yorumlarınızı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize yazın. İlk mesajımızla başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İhsan Özdoğan: selamlar sevgili Betül Hanım, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz aydın, ocağınız şen olsun diyor. Sizin aracılığınızla TRT Name sayfa dostlarına ve Gülşehir Nevşehirlilere selamlarımı gönderiyorum ve ekibinize de eserler armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. İbrahim Kaçar: günaydın dostlar, Eskişehir'den selamlıyorum sizi diyor. Nurullah Çoban: günaydın, iyi yayınlar diliyorum size, Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen herkese, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hoşça kalın diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz mesajlarınız için. Sabahın namesi başlar başlamaz tabii ilk istek mesajı çoğu zaman Sayın Şevki Şahinoğlu'ndan geliyor. Bu sabah da yine ilk selam kendisinden ulaştı bize. Biz de programımıza Sayın Şevki Şahinoğlu'nun içten mesajıyla devam ediyoruz. Kendisine de gönülden teşekkür ediyoruz. Rast makamında adıyla bile gönüllere dokunan bir eser istemiş Şevki Bey. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? İrfan Özbakır'ın bestesi, Nevika Mürseloğlu'nun güftesi ve Yahya Gelen'in yorumuyla geliyor. Ardından Durmuş Altıntaş'ın seçimini dinleyeceğiz. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden günaydın diyor, selamlarını iletiyor bize. TRT Name dostlarına, ekibimize ve Türk sanat müziğine gönül veren herkese köylülerini armağan ediyor. Klasik Türk sanat müziği sevmek biraz da geçmişin sesini bugüne taşımak. Klasik Türk sanat müziği eserleri aynı ilgiyle dinleyen, her besteye, her güfteye kıymet veren siz değerli sanatseverler sayesinde bu büyük miras bugün de yaşamaya devam ediyor. Hacı Arif Bey hem güftesini hem de bestesini kaleme aldığı klasik repertuarın en seçkin eserlerinden birini dinleyeceğiz. Bu istek eserimiz de Rast makamında. Hatırımdan çıkmaz asla, ahdü peymanın senin, Eliz Avaroğlu'nun yorumuyla gelecek.

İhsan Demircioğlu, günaydın TRTname dostlarım. Ankara Yeni Mahalle'den herkese selamlarımı gönderiyorum. Ankara'mızın güzel radyosuna da merhaba. Bu beğendiğim programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşiniz rast gitsin, yayında kolaylıklar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe, herkese günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan günaydın diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRTname dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor bize. Günaydın yağmurlu bir Rize Fındıklı'dan selamlar diyor.

Ayşe Sevim Gürgülen. İyi yayınlar diliyorum size. Sığdaki eser ortak olmak istiyorum demişler. TRTname dostlarıma ve size gelsin. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz, sabahın namesi, kıymetli ekip safalar getirdiniz, güzel bir gün olsun demişler. Ekibe ve tüm dostlarıma armağan ediyorum eserleri, Ankara'dan kucak dolusu, sevgiler, selamlar diyorlar. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar diliyorum, Ayaş Yumurtalık'tan sizi dinliyorum. Tüm dostlarıma, sıradaki eseri Öz Meltem Sitesi sakinlerine armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar diyorlar. Servet Şahin Kuşadası'ndan sabahın namesine ve name dostlarına selamlar, sevgiler diyor. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Sevgili eşi Necra Hanım'a, çocuklarına ve TRTname dostlarına armağan ediyormuş. Bir tarafta hazan, bir tarafta bahar. Duyguların böylesine zarif ifadelerle dile geldiği güzel bir eser geliyor şimdi. Melihat Pars'ın bestesi, Sıtkı Angınbaş'ın güftesi. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Doğan Dikmen'in yorumuyla sabahın namesinde olacak. Ardından Mehmet Andaz'ın seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hatay Antakya'dan selamlıyor bizi. Güzel nameleri dinlemeye hoş geldiniz diyorum demişler. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eseri sabahın namesini büyük bir ilgiyle takip eden kıymetli dinleyicilerimizin Mehmet Andaz'ın isteğiyle dinleyeceğiz. Varlığıyla, içten mesajlarıyla ve programımıza verdiği kıymetli destekle her hafta bizimle olan Mehmet Andaz'a teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kadri Şençalar'ın bestesi, Celal Erten'in güftesi. Ah edip inlerim gurbet elinde. Tuğçe Pal'ın yorumuyla sizinle olacak.

ve TRT Naime sayfa arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlarını gönderiyor bize. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege ve tüm eserleri seven herkese armağan ediyor. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşine ve arkadaşlarına armağan ediyor eserleri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kübra Kulaksız Ankara'dan günaydın diyor. TRT Name ekibine ve seven herkese merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Mucizeler, iyilik ve güzel günler. İnancımızı hiç kaybetmeyelim demişler. Sonunda iyilik mutlaka yolunu bulur. Sevgisi her mesafe aşar. Sırdı keser biricik eşim Cihan'a ve umudunu yitirmeyen herkese gelsin. Sevgilerimi gönderiyorum size diyorlar. Halil Çamşul, Bartın Kurucaşile Paşalılar Köyü'nden bizi dinliyor. TRT Name Radyo dostlarına ve Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde doktor kızı Derya Çamşul Taraç'a ve Ahmet Taraç'a armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Kemal Özkul günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Tavşanlı'dan bizi dinliyor. Sıradaki eseri pazarcı esnafına armağan etmek istiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum diyorlar. Ali Aydoğdu, güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen insanlara Trabzon'dan merhaba diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den günaydın diyor. Ekibinize, aileme ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demişler. Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Raset Hanım'a armağan ediyor. Bayram Gökçen, Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Şimdi öyle güzel şarkı istekleri geliyor ki sevgili dinleyicilerimiz. Her biri sizin duygu dünyanızın güzelliğini, Türk sanat müziğine olan derin ilginizi ve bu eşsiz repertuara ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor. İstediğiniz her eser ince bir musiki zevkini ve bu kültüre duyduğunuz vefayı yansıtıyor tabii. Sizin böylesine kıymetli tercihleriniz sayesinde Türk sanat müziğinin en güzel eserleri de yeniden hayat buluyor. Bu seçkin birikiminizi ve programımıza gösterdiğiniz içten ilgi için size hayranız. Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Yiğit, Mersin Çamlıyayla'dan günaydın diyor. Canım torunlarım için Ayşe Taş'tan bir eser istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyor bize. Sözüyle de bestesiyle de gönüllere dokunan güzel bir eser dinleyeceğiz. Gündoğdu Duran'ın kaleminden çıkan Nihavent makamında. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Funda Arar'ın yorumuyla gelecek. Kulaklarımızda hoş bir seda, gönüllerimizde güzel bir iz bırakacak olan eseri birlikte dinleyeceğiz. Ardından Meral Özsan, Uşak'tan günaydın diyor bize. Ankara Radyosu'nun kıymetli ekibine iyi yayınlar diliyorum demişler. Sevgili eşi Erol Bey'e ve bugün doğum günü olan arkadaşı Seniha Cengiz Han'a, İhsan Demirci, Heyze Akşen, Hatice Tuncer, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziğinin özel seslerinden Muazzez Ersoy'un sesinden Hüzan makamında bir eser gelecek. Abdullah Yüce'nin bestesi, Hasan Vayrı'nın güftesi. Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30, Diyarbakır 38 derece.
0: Karayollarında durum.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kandıra-Ava yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor.

0: CRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimizden Sayın Muharrem Yalçın her programımızda değerli bestekarlarımızdan Hüseyin Soysal'ın eserlerini büyük bir ilgi ve sevgiyle bizden rica ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tabii bestekarlarımıza ve güftekarlarımıza gösterdiğiniz bu vefa eserlerin ardındaki emek ve sanat anlayışına duyduğunuz saygının en güzel göstergesi. Türk sanat müziğinin gerçek kıymetini bilen bu değerli mirası yaşatan bütün dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyor. Sayın Muharrem Yalçın'a da içten selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hüseyin Soysal'ın gönüllere dokunan bestesini Özlem Ekiper'in güftesiyle, Özlediğim Şarkısın kulaklarımda, Nihavent makamında Celal Abacı'nın zarif yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Adana'dan Selahattin Erzin'in isteği gelecek. Eseri bize ve sevgili eşine armağan ediyormuş. İyi ki var demişler. Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Zeki Müren'in yorumuyla Nihavent makamında çok sevilen bir eser. Selahattin İnal'ın bestesi Ahımı Hicranımı Sakladım Gizli Tuttum duygusu ve güçlü yorumuyla dinleyeceğiz.

Şahap Ünal, günaydın Uşak Eşme'den torunum Ares için eserler istiyorum diyor. Denizli'den sevgilerini gönderiyor Gülden İbiş İmamoğlu. Selami Kabakçı, günaydın TRT Nami dostlarım, Niksar'dan selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Avcıbaşı, Manisa Şamar Köyü'nden sıradaki eseri sevgili eşi Cevriye Hanım'a ve TRT Nami dinleyenlerine armağan ediyor. Afyon İsçihisar'dan bir selamımız var. Recep Kalkan da bizi dinliyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar diyor. Sevgili eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna'ya, oğlu Atalay'a ve ekibimize armağan ediyor eserleri. Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor Tuncel Erol. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor ve sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mehmet Uğran, Kahramanmaraş, Afşin'den selamlarını gönderiyor. Müzik sever herkese armağan ediyor eserleri. Ve kıymetli dinleyenlerimizden TRT Name'nin gönülden takipçilerinden Sayın Adnan Yıldız'ın isteğiyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, ekibimize armağan etmişler eserleri ve Türk sanat müziğine gönül veren herkese armağan olsun demişler. Türk sanat müziğine sayısız kıymetli eser kazandıran, hem besteci hem de güftekar kimliğiyle iz bırakan Alaaddin Yavaşça'nın zarif kaleminden çıkan Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı Hicaz makamında Turgay Kızıltuğ'un yorumuyla dinleyeceğiz. Sayın Adnan Yıldız'a güzel eser seçimi ve programımıza gösterdiği kıymetli ilgi için gönülden teşekkür ediyoruz. Ve Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bize günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Koro arkadaşlarına, koro şefine ve Saffet Bilir'e armağan ediyor eserleri. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyini makamında gönüllere dokunan güzel bir eser dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Turhan Taşan'a ait. Aramızda dağlar var, ışılır mı bilemem. Hülya Sözer söyleyecek.

Ordu'dan bir selamımız var. Leyla Çabuk sıradaki eser TRT Nalme Dostlarıma Gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor bize. Musa Aytu sevgiler saygılar iyi yayınlar diliyorum. Bartın'dan sizi dinliyorum demişler. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor, mutlu sabahlar dilemiş. Güzel bir hafta sonu olsun. Sıradaki eser bugün doğum günü olan Seniha Cengiz Han'a armağan olsun diyorlar. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum, selamlar ve sevgiler kulağı sizde olan herkese. Pınar Çetin Altun'a, sevgili eşime, TRT Name dostlarıma, sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum diyorlar. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı sabahlar. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na bizi dinleyen herkese selam olsun diyorlar. Zafer Özkara Sakarya Camili'den bizi dinliyor. TRT Name sayfa dostları ve ekibimiz için istemiş. Kıymetli dinleyenlerimizden Zafer Özkara'ya bu güzel seçim için teşekkür ediyoruz önce. Gökhan İpek'in güftesi, Yılmaz Bakalınların bestesi, Saçların Dağılmış Görünmez Yüzün, Hüzen Makamı'nda Vedat Kaptan Yurdakul'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Piraye Musaoğlu Özgün'ün isteğini dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz Samsun'dan selamlarını gönderiyor. Kardeşi Sevtap Hanım'a, eşi Tuğsa Bey'e ve sevgili arkadaşı Seniha Cengiz Han'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Piraye Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir istek eser. Nihavel

seni sarsam, sarsam diyorum. Yanıma gelmişti tutacak gibi. Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum.

Dünya Tamer kahve tadında güzel bir gün diliyorum. Trabzon'dan iyi yayınlar dilerim. Emel, Sinan, Ahmet Hamdi, Elif Nihan ve size ekibinize armağan ediyorum eserleri demişler. Özcan Afacan, Avşa Adası'ndan günaydın bir eseri. Torunlarım Gökçe, İbrahim Alp, Mehmet Batu ve TRTname dostlarına armağan ediyorum diyor. İbrahim Yıldırım, Hatay Dört Yol'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. Zeki Rıdvan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan selamlarımı gönderiyorum. Eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e ve anamurumuza, hepimize gelsin eserler. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım diyor. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon, İşçihisar'dan selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Samsun'dan sevgilerini gönderiyor. Sevgili Reyhan Baş, gün güzellikler getirsin demiş. Önce siz değerli Sabahın Namesi ekibine, sonra TRTname dostlarıma, ablama, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Güzel bir hafta sonu olsun demişler. Muzaffer İlkar'ın sözlerini yazıp bestelediği Gözlerimden Yüzün, Kulaklarımdan Sesin, Silinmedi Senelerdir, Teoman Volkan Özselçuk'un yorumuyla gelecek. Ardından Cemile Kerpiççi'nin seçimini dinleyeceğiz. Burhaniye'den emekli öğretmen, selamlar, sevgiler gönderiyor size diyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları istiyor. Tüm emekli öğretmenlere armağan ediyor. Burhaniye'den bize ulaşan kıymetli dinleyenimiz, emekli öğretmen Sayın Cemile Kerpiççi Hanımefendi'ye gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın öğretmenimizin ellerinden hürmetle öpüyor, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu vesileyle ömürlerini eğitimle, bilgiyle, emekle geçiren bütün öğretmenlerimizi ve emekli öğretmenlerimize en içten duygularla selamlıyor, her birine şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Sayın Cemile Kerpiççi Hanımefendi'nin tüm öğretmenlere, emekli öğretmenlere armağan ettiği Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım eserini dinliyoruz.

Gültekin Örücüler, Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eser eşim Ülke ve Marmaris'ten gelen konuğumuz Nezihe Hanım'a armağan olsun diyor. Nurten Şenmer'den Günaydın Polatlı'dan Mutlu Sabahlar diliyorum size diyor. İsmet Köklü Kayseri, Kara Kimse Mahallesi'nden selamlar ve sevgiler. Sıradaki eseri size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Savaş Özat'a Aydın Didim'den günaydın diyor. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum.

diyor. Hasan Cengiz günaydın demişler. Türkan Akbeniz Antalya'dan günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ceyran Şimşek Ayar da bizi dinliyor. Samsun Atakum'dan sevgilerini gönderiyor. İyi hafta sonları diliyor. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgilerini gönderiyor. İbrahim Bakım için istiyorum bir eser demişler. Sizi mutlu eden eserleri TRTname'de sizlerle buluşturabilmek bizim için de büyük bir mutluluk sevgili dinleyicilerimiz. İstekleriniz de programımıza değer katıyor, şıklık katıyor, sabahın namesini hep birlikte şekillendiriyoruz. Sizin için tüm dinleyenlerimize Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesi, Teoman Alpay'ın bestesi, gökyüzünde yalnız gelen gezen yıldızlar Nihavent makamında Aytaç Ergen'in yorumuyla gelecek. Daha sonra İbrahim Özdemir'in seçimini dinleyeceğiz. Bolvadin'den ulaşıyor bize. Seniha Cengiz sana, kendime ve ekibinize armağan ediyorum diyor. Bu güzel eser seçimi ve programımıza gösterdiği ilgi için sevgili İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hüzzam makamında Rüştü Şardağ'ın bestesi, Fuat Edip Baksın'ın güftesi, Uzun Yıllar Ötesinden Hatırını Sorayım mı? Nadir Hikat Çuhan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ve son olarak Nurettin Yeşildal'ın seçimini dinleyeceğiz. Nide Bor'dan bizi dinliyor kendisi. Nide Öğretmen Okulu mezunları ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Ne güzel bir eser istemişsiniz bizden. Sevgili Nurettin Yeşildal, sizin için gelsin Seyhan Girgiren'in güftesi, Taner Şener'in bestesi. Zambak zamanı geldi, Nihavent makamında Taner Şener söylüyor. Müzik.

Barutçu Alanya'dan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinliyorum demişler. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayat gönlünüzden geçtiği gibi olsun demişler. Zeki Gül Eskişehir'den bizi selamlıyor. Yusuf Karakök Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyünden hayırlı sabahlar diliyor. İyi hafta sonları dilemiş. Köylülerine armağan ediyormuş eserleri ve tabii bizi de unutmamışlar. Gülsefa Koti Can Bolat bizi dinliyormuş. Bu sabah zarif sunumlarınızda tüm eserler TRTname ile kazandığım gönül dostum sevgili Seniha Cengizhan hanımefendiye gelsin. Kendileri iyi ki doğmuşlar. Erdek'ten sevgilerimi gönderiyorum diyorlar. Hatay Antakya'dan bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar diliyor. Selamlar ve sevgiler gönderiyor bize. Teşekkür ediyoruz. Burhanettin Kaya Ülgen İstanbul Üsküdar'dan sıradaki eseri tüm sevdiklerine yayın ve yapım ekibimize armağan ediyormuş. Çok zarifsiniz. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Eseri size ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum diyor.

ve iyi ki varsınız diye de eklemişler. Sayın Gülten Duran, siz de iyi ki varsınız. Hep var olun, bizimle olun. Necip Gülses'in bestesi, Nuriye Eracar ve Nuriye Bingöl'ün güftesi, uykusuz gecenin karanlığında kulağımda sihirli bir keman sesi, Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Ve Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den günaydın diyor bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Erdemir Musiki Derneği üyelerine, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk ve ekibimize armağan ediyorlar. Güzel bir gün dilemişler, iyi ki varsınız diyorlar. Sayın Fatma Açan'a gönül dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Yüreğimden yüreğine yollar var. Hasan Eylen'in yorumuyla dinliyoruz.

Mehmet Gücü Yener günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam paylaşınca güzel. Bütün dostlara eserler armağan olsun demişler. Hacer Kaya günaydın. Ankara'dan sizi dinliyorum sevgili eşim Coşkun Bey ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşim postacı Fadime Hanım'a ve tüm PTT çalışanlarına armağan ediyorum diyorlar. Nur Genç hayırlı sabahlar diliyor bize İstanbul Şile'den. Radyo dostları sayfa arkadaşlarımız selamlar. Hoş geldiniz diyorlar. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Hasan İlhan ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Zeki Başoğlu Zonguldak Şirin ilçesi Gökçebey'den iyi yayınlar dilerim demişler. Çağatay Durak Erzurum'dan selamlarını gönderiyor. İpek Akay günaydın, keyifli hafta sonları dilerim diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ümit Kaya Çelebi günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Gülsefa Can Bolat için olsun eserler diyorlar. Teşekkür ediyoruz biz de. Sevgili dinleyicilerimiz, Eda Güzel de bizi dinliyor. Hakkı Öner hayırlı sabahlar diliyor. Ali Kılıçkıran Antalya'dan sonsuz sevgiler, selamlar diyor. Teşekkür ederiz. Hatice Biçer Yozgat'tan selamlarını gönderiyor. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan bizi dinliyor. Sevgiler ve saygılar gönderiyorum size demişler. İlyas Aydın lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi takalım, yerlere çöp atmayalım diyorlar. Ve Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Türkan Akbeniz Antalya'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizi mutlu eden eserleri TRTname'de sizinle buluşturabilmek bizim için de büyük bir mutluluk. İsteklerinizle programımıza değer katıyor, bu güzel yolculuğu hep birlikte şekillendiriyoruz. Sizin için ve sıradaki eseri isteyen tüm dinleyenlerimiz için Hikmet Münir Evcioğlu'nun güftesi, Teoman Alpay'ın bestesi, Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Nihavent makamında Candan Erçetin'in yorumuyla sizinle olacak ve Gültekin Erkılıç'ın seçimini dinleyeceğiz. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege ve eserleri seven herkese armağan ediyor. Gönülden teşekkür ediyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, insanın sıcaklığıyla hepimizin gönlünde ayrı bir yeri var Gaziantep'in. Kucak dolusu sevgiler. Sayın Erkılıç'tan güzel bir destek gelmiş. Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından Manok Ağa'nın yıllardır sevilerek dinlenen eserlerinden biri. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa. Selim Öztaş'ın yorumuyla sizinle.

Sabahın Namesi'nin sonuna geliyoruz. Birazdan size veda edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. TRT Name'nin sosyal medya sayfalarında sadece eser istekleri paylaşılmıyor. Aynı zamanda çok güzel dostluklara, samimi sohbetlere, içten selamlaşmalara da şahit oluyoruz. Birbirini hiç tanımayan Türk

çalışmaya devam edelim. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar diliyor bize. Güzel bir eser seçmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dilediğiniz eser şimdi sizin için geliyor. Servet Yesari Bey'in bestesiyle Hisar Buselik makamında Şeniz Güneş'in yorumuyla gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlarını ve sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar dilemiş. Necdet Tokatlıoğlu'nun unutulmaz bestelerinden. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Kürdili Hicazkar makamında Ahat Uruk'un yorumuyla sizinle.

Sonlandırıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 3 saati nasıl geçtiğini biz anlamadık ama bugünlük veda vakti geldi. Programımız boyunca olabildiğince çok mesajınıza ve isteğinize yer vermeye çalıştık. İsmini anamadığınız ya da eserini yayınlayamadığınız dinleyenlerimizin hoşgörüsünü rica ediyoruz. Program bitiyor ama sizlerden gelen mesajlar bizim için bitmiyor. Yayının ardından ekipçe yorumlarınızı tek tek okuyor. Her birinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yorumlarınız, önerileriniz ve istekleriniz bizim için sadece bir mesaj değil, sabahın namesinin ayrılmaz bir parçası. Lütfen yazmaya devam edin. Yarın sabah yine aynı heyecanla buluşacağız. Sabahın namesini bugün çok anlamlı bir duyguyla noktalamak istiyoruz. Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bu yılın İrademin Zaferin adı temasıyla idrak ettik. O gece vatanı, bayrağı ve milletinin istiklali için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. O fedakarlık milletimizin birlik ve beraberliğinin, ortak iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biri olarak hafızalarımızda ki kalbimizdeki yerini daima koruyacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz bugün için tekrar programımıza katıldığınız, bizi dinlediğiniz için. Hafta sonu sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçsin. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamla getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. CHP'de gözler yeni parti kurma çalışmaları başlatan Özgür Özel ve ekibinin son gelişme sonrası atacağı adımda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ikinci kez ve yine bir cenazede yan yana geldi. İki isim, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katıldı. Tokalaştılar ancak sohbet etmediler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Şüpheli savaş uçağı hareketleri, terör örgütünün gizli yapılanmasındaki isimlerin temasları, mesajlaşmalarla itirafçı beyanları dosyaya girdi. Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'ta örgüt üyelerinin tereyağından kıl çeker gibi halledildi diyerek yazıştığı tespit edildi. Elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen

yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava yurt genelinde hafta sonu da etkisini sürdürecek. Termometreler yer yer mevsim normallerinin üzerindeki değerleri gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kars ve Ardahan'da yağış bekleniyor. Yağışların Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması öngörülüyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 31 ila 32, Ankara'da 32 ila 33, İzmir'de 36 ila 37 derece olması bekleniyor. Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yepyeni bir günde yine yaşamın omzumuza yüklediği sorumluluklardan biraz olsun uzaklaşabilmek, musikenin şifa dolu kollarında huzurlu bir güne başlamak için sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat sürecek yayınımızda sizlerle birlikte nostaljik bir yolculuğa çıkacağız. Bugün programımız Kürdi makamında şarkılarla başlıyor. Zekai Tunca'nın 2003 tarihli Seni Aşksız Bırakmam isimli albümüne adını veren Güftesi Aşkın Tuna bestesi sanatçının kendisine ait şarkıyla sizi selamlıyoruz. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Necip Gürses tarafından Kürdi makamında bestelenmiş ve güftesi Nuriye Eracar'a ait olan bu çok sevilen şarkıyı Gökhan Sezen yorumuyla sunduk sizlere. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem. Bu güzel şarkının ardından Muhayyer Kürdi makamında bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Merhum kanun sanatçısı ve bestekar Halil Karaduman'ın güftesi Uğur Gür'e ait şarkısını Ankara Radyosu sanatçılarından

Bahadır Özüşen seslendiriyor. Sanatçının 2010 tarihinde seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir güzel severim dönüp de bakmaz, gönlü havalarda kimseyi takmaz. Anladım ki onu her ateş yakmaz, ölürüm aşkından ah oralı değil.

Öyle saf, öyle hoş, öyle güzelsin. Korkuyorum sana nazar değecek. Ahmet Özcan'ın 2014 yılında Gülmira ismiyle yayınlanan 20. stüdyo albümünden bir eser sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu şarkı bir Hasan Esen bestesiydi. Güfte Fatma Onur'a aitti. Kürdili Cazkar makamında bir şarkıya kulak verdik. Efendim, aynı zamanda bu albüm Hasan Esen'in aranjörlüğünde kaydedilmişti. Dinlediğimiz şarkının dışında albümde Duman Duman Tütüyorum, Ah Aşk, Heyhat, Aşk Tangosu, Ben Unutsam Şarkılar Unutmaz Seni, albüme adını veren Gülmira gibi eserler yer alıyordu. Evet, bu minik bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve yine TRT repertuarına yeni şarkılar kazandırmak amacıyla yapılan kayıtlarda İknur Elbes'in tarafından seslendirilmiş olan bir şarkıya kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eser bir Ömer Umutlu bestesi. Kürdi makamındaki bu şarkıda sanatçımız bize şöyle seslenecek. Canım benim her şeyim, gülüm, aşkım, bebeğim, yıllardır aradığım mutluluğumsun benim.

Bakışın bahar gibi çiçek açtıran, gülüşün yaz güneşi yürekler yakan, sevgiyle sarılışın cana can katan, baharda yazda sen varsın güzelim, şarkıda sazda sen varsın sevgilim. Her dinlediğimiz şarkıda, kafamızı çevirdiğimiz her yerde sevdiklerimiz var. Çünkü sevmek böylesine özel bir duygu değerli dostlar. Bize en güzel şeyler sevdiklerimizi hatırlatıyor. Dileriz siz de şarkılarda sevdiklerinizi bulmaya devam ediyorsunuzdur. Evet, bu dinlediğimiz eser TRT'nin ödüllü eserler serisinde yer alan bir Şehriban Türe bestesiydi. Kürdi makamındaki bu şarkıyı Neşe Dursun Saraç yorumuyla sizlere sunduk. 2005 tarihli bir kayıt paylaştık. Şimdi ise Ankara Radyosu sanatçılarından Elif Güreşçi'yi konuk edeceğiz. Sanatçı Acem Kürdi makamında bir Şekip Ayhan Özışık bestesi seslendirecek. Güftesi Nurettin Özdemir'e ait şarkı, Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşan 2010 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alıyor. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun, bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

sen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Arif Sami Toker'in Acem Kürdi şarkısında Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Keşke sevgiler içinde hüzünler, zorluklar, kalp kırıklıkları barındırmasa değerli dostlar. Ama belki de Yüce Yaradan'ın bize bahşettiği bu güzel duygunun kıymetini biz içindeki bu olumsuzlukları da görerek daha iyi anlıyoruz, öyle değil mi? Evet, birlikteliğimiz yine en özel şarkılarla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Nihavend makamında eserler dinleyeceğiz. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Osman Nihat Akın'ın sevilen şarkısıyla bize seslenecek. Sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünden bir kayıt sunacağız. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın o güzel dizeleriyle Avni Anıl Hoca'nın nameleri harika bir bütünlük oluşturmuş ve bu güzel şarkı ortaya çıkmış. Umut Akyürek'in 2013 tarihli kaydını paylaştık sizlerle. Değerli dostlar, yolculuğumuza yine çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Merhum bestekar, keman sanatçısı ve şef Selçuk Tekay'ın güftesi Gülay Tekay'a ait şarkısını dinleyeceğiz. Emel Sayın'ın 1992 tarihli Gücendim Sana isimli albümünde yer alan kaydı sunacağız sizlere. O güzel gözlerinde şimdi başka bir aşk var. Dilinde, sözlerinde hep bu yeni aşkın var. Unutma ki her insan ektiğini biçermiş. Sana bir çift sözüm var. Son gülen iyi gülermiş.

90'lı yılların unutulmaz sesi, unutulmaz sanatçısı Samime Sanay, Turhan Taşan'ın güftesi Meryem Sevin'e ait Nihavend şarkısını seslendirdi. Bu beste Turhan Taşan tarafından 9 Temmuz 1990 tarihinde bestelenmiş ve efendim bu şarkının bir özelliği de var. Ödüllü şarkılardan biri. Zira 1990 yılındaki TRT Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda mansiyon ödülü almış. Aynı zamanda yine aynı yıl bir gazetenin düzenlediği en sevilen 10 şarkı anketinde de dördüncülük ödülü almış. Ve bu yıllarda birçok değerli sanatçı da bu esere albümünde yer vermiş. Bu sanatçılar arasında Muazzez Ersoy, Müşerref Akay, Nalan Altınörs ve az önce dinlediğimiz Samime Sanay gibi isimler yer alıyor. Evet değerli dostlar, Nihavend şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Yine 80'li 90'lı yıllardan bir şarkıyla devam edelim programımıza. Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar isimli albümünde yer verdiği Bir Baki Duyarlar bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkının güftesi ise Mustafa Sevilen'e ait. Gurbette sevgilin hasta dediler, kırlarda çiçekler yasta dediler, dualar okunsun dosta dediler, devasız dertlere düşürme beni.

Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı? Nalan Altınörs'ün 1990 tarihli Beklenen Sensin albümünden bir Turhan Taşan Aşkın Tuna ortak çalışması sunduk sizlere. Ne güzel sevgimizi karşılık beklemeden tertemiz duygularla haykırabilmek, öyle değil mi kıymetli dostlar? Günümüzde ne yazık ki bunu başarabilmek çok zorlaştı. Kaygılarla, şüphelerle güzel cümleleri paylaşmaktan kaçınıyoruz. Oysa saf ve içten duyguların yumuşatamayacağı hiçbir kalp yok. O yüzden yine de sessiz olun, bildiğiniz doğrulardan ve sevginizi paylaşmaktan, haykırmaktan kaçınmayın. Evet, birlikteliğimiz Nihaven şarkılarla devam ediyor. Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Fatma Nurten Demirkol'un seslendirdiği bir Yıldırım Gürses şarkısını dinliyoruz beraberce. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi Aydın Ünsal'a ait. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri.

Şahane bir Yıldırım Gürses şarkısına kulak verdik. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biriydi. O yıllarda Belkıs Özener tarafından da çokça seslendirilmiş ve çokça sevilmişti. Ve efendim bu şarkının bir özelliği var. Dünyaca ünlü Pink Martini grubu tarafından da seslendirildi. 2010 yılında grubun Türkiye'de verdiği konser sırasında grup üyeleri Türk hayranlarına böyle güzel bir jestte bulundu ve bu sevilen şarkıyı Türkçe olarak seslendirdiler. Evet değerli dostlarımız, 2004 tarihli bu kaydı Tülay Canik'ten dinledik ve Tülay

Ay Hoca'nın ardından şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve değerli hocamız Selim Öztaş'ı konuk ediyoruz. Kendisi Selahattin İnan'ın Güftesi Şemsi Belli'ye ait Buselik şarkısıyla konuğumuz oluyor. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Erol Sayan Hoca'nın Efsunlu Nameleri'ni Asuman Asım Görgün ve Kemal Caner beraberce seslendirdiler. Bu Selik makamındaki bu şarkı 1997 kayıtlıydı. Değerli dinleyicilerimiz, yolculuğumuza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi biraz daha yakın bir tarihte mola vereceğiz. 2012 tarihli Huzur isimli Aylin Şengün Taşçı albümünden bir eser paylaşacağız sizlerle. Udi Avukat Halil Aksoy'un bestelemiş olduğu güftesi Ayten Baykal'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Bir diğer adıyla Sarı Güller.

Unut Sevme Beni bir Baki Çağlıoğlu şarkısında Cengizhan Sönmez bizlerle birlikteydi. Geçmiş Zaman Olur Ki programının kıymetli dinleyicileri, şimdi bu Selik makamındaki bir eserde İbrahim Şekerefe'ye kulak vereceğiz. Sanatçının 2017 yılında seslendirmiş olduğu Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevgilin neden?

Bir bakış, bir gülümseme, tutulursun bir güzele. İnan sana sormaz bile, aşk kapını çalar bir gün. Değerli sanatkar ve bestekar Erol Bingöl, güftesi Vedat Sevinç tarafından kaleme alınan Buselik makamındaki bestesiyle konuğumuz oldu. Evet, değerli Erol hocamız, Türk musikisine bir ömür vakfeden sanatkarlarımızdan, aynı zamanda kendisi Eczacılık Fakültesi mezunu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve 1986 yılında mesleğe başlamış ama müziğe hevesi ilkokul yıllarından itibaren devam etmiş. 1964 yılında Rüştü Eriç yönetimindeki Özel Türk Müziği Derneği'ne başlamış. 65 yılında ise İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olmuş ve birçok değerli sanatkar ve müzisyenle çalışmış. Bu sanatkarlar arasında Nevzat Atlı, Süheyla 64, Naime Batanay gibi isimler yer alıyor. Ve nihayet 1966 yılında TRT'nin açmış olduğu stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT kurumunda profesyonel sanat yaşamına başlamış. İşte o yıllardan günümüze o güzel şarkılara sesiyle hayat veriyor ve besteleriyle Türk musikisine katkıda bulunuyor. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Değerli dostlarımız, programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi Gönül Akkor'u ağırlayacağız. Sanatçı Muzaffer İlkar'ın güftesi Güzide Taranoğlu'na ait şarkısını seslendirecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek? Hüsnü Üssü'nün güftesi Sadık Atay'a ait Hicaz şarkısında Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Evet efendim, bugün de Kürdi makamından Acem Kürdi'ye, Nihavent'ten Buseli'ye, Hicaz makamına uzanan harika eserlerle bir yayının daha sonuna geldik. Bu arada sizler de o güzel mesajlarınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir köşesinden iyi dileklerinizi sunuyorsunuz. Ne mutlu bizlere bu güzel mesajlara, bu güzel dileklere nail oluyoruz efendim. Konya, Manisa, Turgutlu, Bursa'dan bize yazan dinleyicilerimiz var. İzmir, Selçuk, Van, Samsun, Terme, Tekirdağ, Sivas, Bolu'dan bize yazan dostlarımız var. Yine İstanbul'dan, Kayseri'den, Eskişehir'den iyi dileklerini paylaşan dostlarımız, Trabzon, Aydın, Afyon'dan bize ulaşan dostlarımız, her birinize selam olsun. Yurdumuzun her köşesi ayrı güzel, insanımızın sıcaklığı, samimiyeti buraya kadar yansıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Geçmiş Zaman ekibi olarak sizlere ve programımızın son şarkısını da sizlerle paylaşarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken, Vedat Çetinkaya'nın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında sizleri Vedat Çetinkaya ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DH'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." dedi. Yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Makine ve kimya endüstrisi yüklü miktardaki teslimatın tamamlandığını duyurdu. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Şampiyonu belirleyecek dev final müsabakası yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak finalde İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. TRT 12 Punto her yıl olduğu gibi yine dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul'da sinema severlerle buluşturmayı sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde alanında uzman sinemacılarla uluslararası jüri üyeleri için özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran ise Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı.

Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Müzikimize gönül veren, eğitim alan ve bunu meslek edinen gençlerimizi tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslere de kulak veriyor. Aynı programda hem gençleri hem usta sesleri buluşturuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak için gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresine kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderebilirsiniz sevgili genç arkadaşlarımız. Evet efendim, bu hafta konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu keman sanatçısı Yeliz Köşker ve İstanbul Zaim Üniversitesi öğrencileri, yine sevgili Yeliz Köşker'in öğrencileri Şüeda Altan, Berfin Avcil, Nazlı Hilal Ürküt, Beyza Çamaşırcı, Yaren Nur Güvenç. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, hepsinin adına sevgili Yeliz Hocam da hoş bulduk diyor. Nasılsın sevgili Yeliz?
2: İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz bugün burada olduğumuz için. Harika bir enerjiyle karşıladınız bizi. Dinleyicilerimizi de selamlıyoruz hep birlikte.
1: Evet, stüdyomuz şenlendi diyorum ben. Hakikaten birbirinden tatlı genç kızlarımız ve bu genç kızlarımız çok da güzel keman çalıyorlar. İşte biri yine cello çalıyor, hem şarkı söylüyorlar. Bugün hakikaten tam anlamıyla şenleniyoruz.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de çok mutluyum onlarla birlikte burada olduğum için.
1: Tabii bu arada senle ben de konuşuyorum. Çünkü Yeliz'i çok çok uzun yıllardan beri tanıyorum. Gençlik Korosu'ndan beri.
2: Evet. 2013 yılında girmiştim ben Gençlik Korosu'na. Az evvel onun da sözünü ettik hatta programa girmeden önce. Yıllar çok çabuk geçiyor gerçekten. Evet. Ama o yıllardan beridir burada muhabbetimizin devam ediyor olması da çok güzel.
1: Çok çok güzel. Şimdi öğrencilerinle birlikte buradasın. Evet. Onlar için buradasın. Evet. Ama tabii ki sevgili Yeliz Hocam'dan da çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Tabii ki gelmişken olur. Durum mu hiç dinlememek? Dop dolu bir gençlerle birlikte sizleri bekliyor efendim. O halde hemen Yeliz Hocam'la biraz sohbet edelim isterim. Dinleyenlerimiz daha iyi tanısınlar Yeliz Köşker'i.
2: Şöyle ufaktan kendimden bahsediyorum o zaman. Ben Yeliz Köşker, sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda keman sanatçısıyım. Aynı zamanda Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde de keman öğretmenliği yapmaktayım. Onun dışında eğitim öğretim konusunda çok uzun yıllardır zaten hizmet vermeye devam ediyorum öğrencilerime. Evet. Benim için çok büyük bir mutluluk. Eğitim hayatıma da bir yandan devam ediyorum aynı zamanda. Şu anda doktora öğrencisiyim bir taraftan. Öğrenmeye devam ediyorum ki öğretmeye de dolu dizgin devam edeyim diye.
1: Zaten öğretmenlik aslında sürekli öğrenmeyi gerektiren bir şey. Bizim mesleğimizin de aslında hiçbir şekilde sonu yok. Öğrenmek, eğitim almak her daim devam ediyor. Hem sahnede evet. yetişmeye devam ediyorsun, yeni şeyler katmaya devam ediyorsun. Hem bu işin eğitim kısmında yer aldığında kendini öğrencilerine göre bile şekillendirip yetiştirmek zorundasın. Çağ değişiyor. Evet. Teknolojiyle birlikte çok farklı şeyler önümüze çıkabiliyor. Dolayısıyla öğrenmenin sonu yok. Kesinlikle, devam edeceğiz.
2: Kesinlikle. Bir de bizim işimiz çift yönlü devam eden bir iş. Yani öğretmek bir taraftan da çalgı çalmak ya da şarkı söylemek, siz de biliyorsunuz. Evet. Hep aktif olmayı gerektiren, tabii hep ki. Sahnede olmayı gerektiren bir meslek. Öyle oldukça biz de çok mutlu oluyoruz aslında. Hayat boyu

0: sürecek bu durum.
1: Evet, sevdiğimiz işi yaptığımız için şanslıyız. Hobisini işe dönüştürenlerdeniz. Dolayısıyla çok da mutluyuz işimizi yapmaktan. Her işin zorlukları var elbette.
0: Kesinlikle.
1: Ama iyi ki diyorum ben hep.
0: İyi ki.
1: Evet, o zaman hemen senden bir eser dinleyelim isterim. Muzaffer İlkar'ın Kürdili Asker şarkısı. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Tabii ki klasik kemençede Ecem Aytekin, kanunda Batuhan Kaşıkçı'nın da eşlikleriyle efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, radyo başına yeni geçenler için hatırlatalım. Konuğumuz Yeliz Köşker öğrencileriyle birlikte bizlerle bugün ve ilk olarak kendisinden çok güzel bir şarkı dinledik. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün dedi bizlere. Aynı zamanda kemanıyla da eşlik etti efendim. Batuhan ve Ecem'le birlikte hem de güzel bir keman tınısı da duymuş olduk. Hem güzel sesini hem kemanını dinlemiş olduk Yeliz Hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
0: Evet efendim, şimdi tabii ki az önce bahsettim, çok güzel, çok tatlı, çok yetenekli öğrencilerimiz bizlerle. İstanbul Zaim Üniversitesi öğrencileri Şüheda Altan, Berfin Avcil, Nazlı Hilal Ürküt, Beyza Çamaşırcı, Yaren Nur Güvenç. Hoş geldiniz.

0: Biz kızlar.
1: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel stüdyomuzu şenlendirdiniz. Birer birer tanıyalım aslında, tek tek hemen başlayalım.
2: Merhabalar, ben Şüheda Altan. İstanbul Sabahattin Nizami Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiydim. Birkaç gün sonra mezuniyetimiz olacak.
0: Ne mutlu.
2: Benim bireysel çalgım çello.
0: Evet.
2: Bugün sizlerle beraber şarkılara çellomla eşlik edeceğim. Ve bazı şarkılarda sesimle eşlik ediyor olacağım.
0: Harika. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim.
3: Merhabalar, ben Nazlı Hilal Ürküt. Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de bugün sizlerle birlikte sesimle katılacağım, icra edeceğim.
0: Evet, severek dinleyeceğiz. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim.
4: Merhabalar, ben Beyza Çamaşırcı. Ben de Sabahattin Zaim Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl mezuniyetimi veriyorum.
0: Evet, ikiniz mezun oluyorsunuz.
4: Evet, ikimiz artık mezun oluyoruz. Benim de bireysel enstrümanım keman. Bugün hem kemanla hem de sesimle sizlere icra yapacağım.
0: Evet.
5: Merhabalar, ben Yaren Nur Güvenç. Ben de Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bireysel çalgım keman ama bugün sizlere sesimle eşlik edeceğim.
6: Merhabalar, ben de Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berfin Avcil. Bugün sizlerle sadece kemanımla eşlik edeceğim.
0: Evet, harikasınız kızlar. Hepsi birbirinden tatlı, birbirinden güzel ve o kadar heyecanlılar ki karşımda oturuyorlar. Çok da güzel icraları var. Biz birlikte provalar yaptık. Kayıtlarımızı da yavaş yavaş alıyoruz. Sırayla başlayacağız efendim. İlk olarak dinleyeceğimiz eser Akşamı Süzmediğiniz olacak. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Niyavent şarkısı. Nazlı Hilal Ürküt okuyacak. Çello'da Şüheda Altan, kemanda Berfin Avcil çalıyorlar efendim.

0: Melis'cim ne kadar güzel bu çocuklar ya. Bakar mısın ne güzel çalıp söylüyorlar. Hem de bunları yetiştirmek, katkı sağlamak o kadar önemli ki.
1: Ya ben de şu an gözlerim dolu dolu izliyorum, dinliyorum onları gerçekten. Benim için çok büyük bir gurur. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde ben 3 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Geçen yılda tabii ki mezun

0: öğrencilerimiz oldu. Bu yıl ilk kez keman öğrencisi mezun ediyorum. Benim için de çok tatlı yeni heyecanlar olmuş oldu. Burada her sınıftan öğrencimiz var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Hepsi farklı farklı seviyelerde olmasına rağmen onları müzikle bir araya getirmek, buluşturabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk veriyor. O yüzden şu an gururla izliyorum. Nazlıcığımın da ağzına sağlık, arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Evet, devam edeceğiz efendim, dinleyeceğiz genç icracılarımızı. Senin konuştuklarına istinaden söylüyorum. Bu çok basit bir şey değil. Yani farklı farklı sınıflardan farklı eğitim almış. Aslında çok farklı zamanlar geçirmiş. Kimisi daha uzun, kimisi daha kısa zamanlar geçirmiş enstrümanıyla. Hepsini birleştirmek, buluşturmak da çok zor. Bu da senin aslında çabanla ve emeğinle
0: Estağfurullah.
1: olmuş bir şey.
0: Estağfurullah. Burada şöyle bir ortak payda var ki hepsi bu işi çok seviyorlar.
1: Evet.
0: Bu da benim için çok büyük bir şans. Çünkü öğretmenlik kolay değil, öğrenci olmak da kolay
1: Değil mi?
0: değil. Onlar gerçekten bu işi severek, özveriyle yapıyor olmasalar bu güzel işler ortaya çıkmaz. Ben bu cümleyi bir yıl sonu konseri verdik biz yaylı
1: Evet.
0: çalgılar öğrencileri olarak. Siz de biliyorsunuz. Hatta
1: Evet.
0: oradan görerek bizi davet
1: Evet,
0: etmiştiniz. Bu
1: evet.
0: vesileyle tekrar teşekkür etmiş
1: Biz
0: olayım
1: teşekkür
0: ben de.
1: ederiz efendim. Bu program genç arkadaşlarımıza ait. Her zaman bekleriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz o konseri yaptığımızda kemana yeni başlayanlar da var. İşte daha uzun süredir çalanlar da var. Farklı farklı geçmişlere sahip hepsi. Farklı müzik türlerinden ilgi alanları var. Kimi işte söylemeyi de seviyor. Klasik Türk müziği seven var. Klasik Batı müziği seven var. O yönde eğitim alan var. Ama biz bunların hepsini ortak payda da buluşturmaya çalıştık ve böyle bir konser ortaya çıkarmıştık. Onlar da şunu gördüler ki biz çalıştığımız zaman bir araya geldiğimizde çok güzel işler başarabiliyoruz. Bunu deneyimlemeye vesile olmuş olmak benim için gerçekten çok büyük bir gurur.
1: Ne mutlu nicelerine diyorum.
0: Nicelerine.
1: Ve hemen bir eser daha dinliyoruz sevgili genç arkadaşlarımızdan. Kürdili Cazkâr makamında olacak ve bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Beyza Çamaşırcı kemanda, Şeyda Altan çello ve okuyan Yarenur Güvenç olacak. Kıymetli arkadaşımız Batuhan Kaşıkçı da kanunuyla eşlik ediyor efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili genç icracı arkadaşlarıma ve sohbetimize devam edelim biraz daha sevgili Yeliz. Peki biraz da kendinden bahset istiyorum. Şu anda neler yapıyorsun? Evet, Cumhurbaşkanlığı korosundasın ve işin eğitim kısmı da var elbette. Ama kişisel olarak müzikal anlamda yapmak istediklerin neler ve şu anda neler yapıyorsun öğrenmek istiyoruz.
1: Aslında hedefim biraz daha aktif olabilmek. Öncesinde eğitim hayatıyla birlikte, bir de biliyorsunuz ki bir oğlum var.
0: Evet,
1: Onunla
0: dünya
1: birlikte
0: tatlısı. Çok
1: Eraycığım.
0: tatlı.
1: Hepsi bir arada gerçekten kolay bir iş değil. Aynı anda üç iş birden yapıyorum sayılır. İşte bakanlık bir yandan, üniversite bir yandan. Özel ders öğrencilerim var, keman,
0: Evet.
1: piyano öğrencilerim var. Bir yandan onlar, bir yandan da bir çocuk yetiştirmek, nitelikli bir çocuk yetiştirmeye çalışmak hiç kolay
0: Evet.
1: bir iş değil. İstanbul şartlarında özellikle zamanla yarışıyoruz burada. Fakat programın başında konuştuğumuz gibi bizim biraz daha aktif olmamız lazım. Her daim zaten sahnedeyim. Programlı konserlerimiz devam ediyor. Ama biliyorsunuz burada da şarkı söyledim.
0: Evet.
1: Söylemeye de devam edeceğiz. Şarkı söylediğim ve keman çaldığım bir proje aslında düşünüyorum. Böyle güzel bir albüm kaydı yapmayı istiyorum. Hem çaldığım hem söylediğim böyle bir şey arkamda bırakmış olmak istiyorum yani.
0: Evet, inşallah nicelerini yaparsın. Şu anda tabii ki
1: İnşallah.
0: doktora dönemi var. Programın başında konuştuk. Biraz tekrar olacak ama yeni açanlar için de hatırlatalım.
1: Evet.
0: Efendim, Yeliz Köşker aynı zamanda doktorasını yapıyor. Bir de bu kadar işinin gücünün anneliğinin arasında sana maşallah diyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: O halde senden bir eser daha dinleyelim. Madem senden konuştuk, bir eserle de taçlansın. Nihavend makamında bir şarkı var sırada. Bestesi Cevdet Çağla, güftesi Selim Aru imzalı. Baharda bu yıl melal var.

0: Değerli dinleyicilerimiz, çok güzel bir şarkı dinledik efendim Yeliz Köşker'den. Ağzına sağlık, kıymetli arkadaşlarımızın da ellerine sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Hemen devam edelim istiyorum. Sırada çok kıymetli öğrencilerimizden Beyza Çamaşırcı'nın seslendireceği bir eser var. Hicaz makamında bestesi Teoman Alpay, güftesi Nihat Aşar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslerimize kulak vereceğiz ve Cevdet Çağla'nın Kürdi Cazkar şarkısını Perihan Altındağ Sözeri'den dinleyeceğiz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programı devam ediyor ve şarkılarla devam edelim istiyoruz. Ve konumuz sevgili Yeliz Köşker'den bir eser daha dinleyeceğiz.
1: Tabii.
0: Acema Şiran makamında bir şarkı. Bestesi İsmail Bağ Sürelsan, güftesi Turgut Tarhan'a ait. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende.

0: Sevgili Yeliz, biraz daha konuşalım, sohbet edelim istiyorum. Şimdi öğrencilerimiz mezun oluyorlar tabii ki. Eğitim fakültesinden mezun olunca müzik öğretmeni olarak mezun
1: Evet.
0: olmuş oluyorlar. Biraz da bilgilendirmek istiyorum ben genç arkadaşlarımızı. Yani eğer sadece sanatçı olmak istiyorsa da müzik öğretmenliği bölümündeki eğitim sistemi nasıl, biraz senden öğrenmek istiyorum.
1: Tabii ki bizim alanımızla ilgili 3 farklı bölümde okuma şansı var öğrencilerin. Eğitim fakültesinde müzik öğretmenliği bölümü okuyabilirler, konservatuvar okuyabilirler ya da güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümünde okuyabilirler. Bizim bölümümüz eğitim fakültesi, biz öğretmen yetiştiriyoruz. Tabii bu demek değil ki sanat alanı zayıf kalıyor. Çünkü ben de kendim hem eğitim fakültesinde okudum hem konservatuvarda okudum.
0: Evet.
1: Hepsini biliyorum, içeriklerini biliyorum. Öğretmenlerimiz hepsinde çok kıymetli hocalarımız vardı.
0: Evet.
1: Bizde de aynı şekilde eğitim fakültesinde biraz daha eğitim derslerinin yoğunluğu fazla elbette. Fakat biz sanat anlamında da dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Sanat derslerimiz de oldukça fazla. Ben şuna inanmıyorum. Yani eğitim fakültesinden mezun olan öğrenciler enstrümanına daha az hakim ya da daha az biliyor gibi böyle bir anlayış var
0: Evet,
1: maalesef.
0: özellikle konuşmak istediğim konu bu zaten.
1: Evet.
0: Yani hani hep bunun ayrımını yapmaya çalışıyorlar. Ya ben müzik öğretmenliği okursam işte aslında hayallerim var, sahnede olmak istiyorum diyen çocuklarımız var ve bu geçişte, liseden üniversiteye geçişte özellikle bunun kargaşasını çok fazla yaşıyorlar. Bence bunu biraz konuşalım.
1: Kesinlikle. Burada öğrencinin ne istediği önemli. Tabii ki öğretmenlik yapmak istemeyen biri eğitim fakültesinde okumamalı. Çünkü
0: Evet.
1: öğretmenlik mesleği de sevmeden yapılabilecek bir şey
0: Kesinlikle.
1: değil. Ve öğretmenler de enstrümanına oldukça hakim olmalı. Bu yüzden biz de öğrencilerimize çok yoğun bir eğitim vermeye çalışıyoruz ki onlar da kendi öğrencilerini aynı şekilde yetiştirebilsinler
0: Evet.
1: diye. Oldukça donanımlı öğrenciler olarak mezun etmeye çalışıyoruz onları da. Dediğim gibi bence buradaki ayrım öğrencinin öğretmenlik yapmak isteyip istememesiyle bağlantılı olabilir. Öğretmenlik yapmak istemeyenler güzel sanatlar fakültelerini ya da konservatuvarları tercih edebilirler. Ama sanatçı olmak isteyen ve içinde bir öğretme aşkı bulunan öğrenciler bence eğitim fakültelerini de tercih edebilirler. Çünkü bizim eğitim fakültesinden mezun olmuş ve şu anda sanatçı olan da çok kıymetli
0: Tabii
1: hocalarımız
0: ki.
1: var. Devlet kurumlarında, Kültür Bakanlığında çalışan
0: Evet.
1: sanatçılarımız var. Farklı enstrümanlar çalan ya da söyleyen. Dolayısıyla eğitim fakültesi olmak sanatçı olmaya kesinlikle bir engel değil.
0: Evet, böylece ne demiş oluyoruz? Yeliz hocamızın da tabiriyle sanatçı olmak istiyorsanız eğitim fakültelerine de gidebilirsiniz. Ben burayı denemeyeyim demeyin efendim. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: biliyorsunuz o süreç çok önemli ve zaman kaybı olmasın. Yani birçok okulun hem güzel sanatlar, hem konservatuvar, hem eğitim fakültelerinde açmış olduğu sınavlara girin ve hangisi oluyorsa oradan yolunuza devam edebilirsiniz. Hepsi birbirinden kıymetli. Hocalarımız sizlere gönülden destek olacaktır zaten her anlamda. İnsan kişisel olarak da kendini geliştiriyor. Yani konservatuvar okumak ya da eğitim fakültesinde okumak o kadar da önemli değil. İnsan
1: Evet.
0: kendini geliştirmek istedikten sonra bunların üzerine bir şeyler koyabiliyor zaten. Sen git
1: Evet.
0: öğretmeninin yanına, ben bunu daha fazla geliştirmek istiyorum, bana daha fazla etüt verin dediğin takdirde seni daha fazla çalıştıracak ve üzerine düşecektir. Özel yetenekli bulunan öğrencilerin üzerine daha fazla düşüldüğü gibi, değil mi?
1: Doğrudur. Burada iş öğrencinin kendisinde bitiyor aslında. Kesinlikle okulların ismiyle bağlantılı değil. Ya da her okuldan mezun olan öğrenci aynı şekilde mezun olmuyor, aynı seviyeyle mezun olmuyor. Burada öğrenci ne kadar özverili ise, yaptığı işi ne kadar seviyorsa ve bunun üzerine ne kadar çalışıyorsa, bizim işimiz çok çalışmayı gerektiren bir iş. Kaslarımız önemli, bu kasların taze kalması önemli.
0: Tabii ki.
1: Fiziksel anlamda da yani sürekli çalışıyor olmanız lazım. Bilgi anlamında da sürekli programın başında
0: Evet.
1: konuştuğumuz gibi kendimizi tazelememiz lazım. Çünkü müzik de dönüşüyor, gelişiyor. Bizim de kendimizi buna adapte ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla öğrencilerimiz de okullarda eğer kendilerini geliştirecek

0: görüyorlarsa kendileri de o kadar donanımlı olarak mezun olabiliyorlar. Hangi okulda olurlarsa olsunlar.
1: Evet. Bilgilendirmeler için de ayrıca teşekkür ediyorum efendim ve bir eser daha dinleyelim hemen öğrencilerimizden. Muayyer Kürdi şarkı var sırada. Bestesi Amir Ateş, güftesi Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Şüheda Altan okuyor, kanunda Batuhan Kaşıkçı, kemençede Ecem Aytekin var.

0: denedik.
1: Evet.
0: Böyle bir deneyim yaşama imkanı bulduk. Farklıydı, güzeldi. Hatalarımız olduysa affola.
1: Bizler için de çok güzel oluyor. Çünkü ilk tecrübelerinizi görmek çok kıymetli. Yıllar sonra sizleri çok güzel sahnelerde alkışladığımız zaman diyeceğiz ki ya ilk defa bizim programımıza gelmişti bu genç hanımlar. Biz de gurur duyacağız elbette. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Nazlı Hilal'cim, sen de vedanı yapabilirsin.
2: Bugün sizlerle birlikte çok güzel vakit geçirdik. Çok eğlendik. Farklı ortamlar gördük. Bu imkanı sağlayan Yeliz Hocam'a çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Beyza'cığım, seni dinleyelim.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem size, hem Yeliz öğretmenimize, hem Gülür hocamıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize böyle güzel bir fırsat sundunuz. İlk defa böyle bir şey yaptık. Çok heyecanlandık belki, evet. Ama bir sonrakilerinde çok daha güzel
1: rahat
3: geçeceğine inanıyorum.
1: Evet, evet. Dinleyenlerimiz onu biliyorlar ve 7 yıldır devam eden programımızda bizleri her daim destekliyorlar. Bu vesileyle tekrar dinleyicilerimize de teşekkür etmiş olalım ve Yaren Nur Güvenç.
4: Gerçekten çok güzel bir gündü. Onur ve gurur duyduk hepimiz. Heyecanlıydık şöyle de arkadaşım da dediği gibi. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Yeliz öğretmenime de çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığı için, vesile olduğu için.
1: Evet efendim, biz de genç kızlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için çok önemliler. Gençlerimiz çok önemliler. Kızlarımız da çok önemliler. Ben bunun hep altını çizmeye çalışıyorum. Hepsi birbirinden değerli ve geleceğe dair çok güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum efendim. Ve tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Evet Yeliz hocam, artık sona geldik. Kızlarla vedalaştık. Sizinle de vedalaşalım.
5: Evet, vedalaşıyoruz ama çok üzücü bu vedalar bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir gün geçirdik burada. Öğrencilerime de teşekkür ediyorum tabii ki. Çok tatlılardı hepsi. Çok samimilerdi. İlk deneyimdi pek çoğu için. Radyo deneyimi anlamında hepsi için ilk deneyimdi.
1: Evet.
5: Bazıları için şarkı söylemek ve böyle bir mecrada keman çalmak anlamında da ilk deneyimdi. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel işler başardılar. Tebrik ediyorum ve yolları açık olsun diyorum hepsinin.
1: Evet, tüm gençlerimiz için bu dileklerimiz her daim var efendim. Gençlerle birlikte programın zaten asıl amacı bu sevgili Yeliz hocam. Gençlerimiz burayı da tecrübe etsinler. Aslında bakalım nasıl oluyor bir radyo programı ya da icralarımızı kayıt altında nasıl yapıyoruz? Kendilerini dinleme fırsatı ve deneyimleme fırsatı bulmuş oluyorlar.
5: Kesinlikle. Size de çok teşekkür ediyoruz gençlere bu imkanları sunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz efendim, hem kurumumuza hem de emeği geçen tüm arkadaşlarımıza. Evet efendim. Gençlerle Birlikte programının sonunda siz değerli dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz ve veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmeyi diliyoruz. Programı hazırlayıp sundum ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Hoşçakalın.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DAEŞ'e kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya ve Arjantin'de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, cello'da Ahmet Dinleyen, viyolada Kumsal Okur, Ud'da Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız klasik Türk musikisinde olduğu kadar tasavvuf ve halk müziğinde de sıkça kullanılan, pek çok önemli eser bestelenen ve günümüze kadar ulaşan, zengin ifade gücü sayesinde hem dinleyenleri hem de icra edenleri etkileyen bir yapıya sahip olan Hicaz makamında eserlerle başlıyor. Nai Aziz Dede'nin Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Türk sanat müziğinin önde gelen bestekar, ses sanatçısı ve eğitimcilerinden biri olan, sanat hayatı boyunca yüzlerce eser bestelemiş ve Türk musikisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan Alaaddin Yavaşcan'ın Hicaz şarkısı var sırada. Güftesi Selim Arı'ya ait eseri sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin.

Efendim sırada besteleriyle Türk musikisine unutulmaz eserler kazandıran Üstad Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu sizin için söylüyor. Deli gönül gezer gezer gelirsin, arı gibi her çiçekten alırsın.

Efendim köklü bir geleneğin zarif tınılarıyla buluşmak, musiki ile ruhunu dinlendirmek isteyen Türk sanat müziği sevenleri. Evet, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosunda efendim yayınlanan bu güzel programda birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Besteleri ve güçlü yorumuyla Türk musikisine değerli katkılar sağlayan Sadi Hoşses'in Hicaz şarkısını sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Gül sen gülün olayım, çiğne yolun olayım, dile kulun olayım, kalbim seviyor seni.

Efendim sırada Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuzdan dinleyeceğiniz Hicaz bir eser var. Beste Saadettin Öktenay, güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedim ki. Beni sevdiğini nereden bilirdim? Bir kere olsun söylemedin ki.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin en köklü ve en çok kullanılan makamlarından biri olan Segah makamında eserlerle devam ediyor. Efendim ilk eserimizin bestesi Saadettin Kaynağı, yüftesi Vecdi Bingöl'e ait. Sanatçımız Eylül Turan'dan dinliyoruz. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez, dertli gönül, deli gönül.

Efendim sırada kendine özgü üslubu ve güçlü melodileriyle dinleyicilerin beğenisini kazanmış kadın bestekarlarımızdan biri olan Neveser Kökteş'in Segah şarkısı var. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Bir emele bin ah çeksem, zevk duyardım her dem dağ etsem.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan sunduğumuz Stüdyo Name programı efendim devam ediyor. Yine bir Neveser Kökteş eseriyle şimdi sanatçımız Alper Diler'i dinleyeceğiz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, koysam canıma.

Sana nasıl susamışım anlatamam hasretimi. Meğer ben yalnızmışım, unutturdun bana beni. Bil geceden korkmuyorum, gölgen ateşim oldukça. İnan sana doymuyorum, seni canımda buldukça. Efendim, Türk müziğinin bir başka önemli ismi Rüştü Şardağ'ın Segah şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Değerli Yönetimindeki son eserde koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma

açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkta sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. İzmir Narlıdere ve Kütahya Tavşanlı'da orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. İspanya ve Arjantin de final maçı öncesi heyecan dorukta. Haberleri sunduk.

yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Gültekin Aydoğdu'nun yöneticiyi Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Ud'la Bayram Coşkuner yapacak.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Hicazkar faslını dinlediniz. Ara taksimini Ud'la Bayram Coşkuner yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek, temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Bodrum Yalıkavak.

Ak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılık tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir'de MHP'ye 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi arttıracak. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Bincic yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Akustik Name programından Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Efendim bu akşam tomaşlarımız Cihan Yurdakul, program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonun başında Bahadır Özüşen. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımızı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Burak Coşkuner. Bugün yine birbirinden güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. İlk eserimiz dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter. Bilgi Özge'nin bestelediği Hicaz makamındaki İlter Yeşilay'ın şarkısı, güftesini yazdığı gerçekten önemli bir şarkı. Çok bu şarkıyla ilgili küçük bir anekdot vermek istiyorum. Zeynel Yeşilay fotoğraf sanatçısı ve uluslararası tanıtımlarında, kataloglarda ülkemizi temsil etmiş bir fotoğraf sanatçısı. Eşi olan İlter Yeşilay bir gün evliliklerinin ilk yıl dönümlerinde, ilk yıllarında müthiş büyük bir tartışma çıkıyor. Ve tartışmanın sonucunda çok üzülüyor ve eşinin ondan ayrılacağı korkusu içine duçar oluyor. Ve bu şiiri yazıp kapısını asıyor. Ve kapısını aldıktan sonra o eşi de bu şiiri okuyup, ve ne kadar naif bir yazım zaten, ve çok duygulanıyor ve inanılmaz bir pekişiyor tabii evlilikleri ve devam ediyor uzun yıllar ve çok da güçlü bir bağları oluyor. Bilge Özgen de arkadaşı, o zaman Bilge Bey'e söylüyor. Bilge Hoca'yı yakın zamanda kaybettik ve bu şarkı da böyle ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel yapmışlar, hepsini de Allah rahmet eylesin. Evet efendim, ikinci şarkımız böyle uzun zamandır okunmayan bir eser bu. Bunun da bir hikayesi var ama bunu şarkımızda okuyalım. Çünkü aramızda lale devri çocukları olabilir. Onlara da hitap edelim. Ama şarkının melodisi ve aslında güfte ve söz yazısı olarak o kadar güzel ki, aslında her devre hitap ediyor. Sadece lale devri değil. Onun için sizlere armağan ediyoruz. Hadi bakalım, Kürdi makamındaki bu şarkımızı biz söylüyoruz. Siz de güzelce dinleyiniz. Buyurun.

Demin dedi ki lale devri çocuklarıyız biz. Aslında onu belirli bir jenerasyona atfediyorlar ama bence değil. Bence çok güzel bir eser Kürdi makamında. Bu eserin bestekarı Bülent Özdemir, söz yazarı da Sezen Aksu. Şimdi Sezen Aksu'nun stüdyosu evinde en alt katındaymış. Bir gün aşağı iniyor ve Bülent Bey ile beraber zaten çalışıyorlar. Bülent Özdemir'e diyor ki ya Bülent biz hiç Alaturka bir şarkı yapmadık hiç. Ne yapsak diye. Bülent Bey'in zaten hazır böyle bir melodik bir yapısı varmış. Demiş ki ben böyle bir şey zaten vardı duruyordu Sezen. O anda tam onu dinletirken Sezen Aksu buna söz yazıyor. Sonra da tam aradan bir saat geçmeden Sibel Can geliyor. Sibel Can da diyor ki bu şarkıyı kimseye vermiyorsunuz ben okuyacağım. Böyle bir üçlü koalisyonun eseri. Güzel bir eser olmuş. Ellerine sağlık hepsinin. Evet efendim, Hüzzam makamına geçeceğiz şimdi. Sözleri Eyüp Otman. Bursalı bir iş adamıydı ve beraber bir söz yazdık buna. Ve Hüzzam makamında naçizane ben besteledim bu eseri. Yaklaşık 5 yıl falan oldu TRT repertuarına vereli. Ara ara okuyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Güzel bir Hüzzam makamı hep beraber dinleyelim. Şöyle gönüllerinize şifa olsun diyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve Ankara Desun birbirinden değerli sazlarımızla sizlere bu akşam vaktinize, duygularınıza tercüman olmaya çalışıyoruz güzel şarkılarımızla. Evet, yine Hüzzam makamına devam edelim istiyoruz. Ziya Taşkent, çok eski biliyorsunuz, depremde yitirdiğimiz, 99 depreminde Yalova'da yitirdiğimiz değerimiz, yaklaşık 50 tane beste bırakmış bizlere. Ve Ziya Taşkent'i bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce hukuk fakültesini kazanıyor. Bir yıl boyu, bir yılı kadar gidiyor, devam ediyor. Fakat o yıllarda aynı eş zamanlı Ankara Radyosu'na giriyor. Tabii sanatçı ruhu ve sanatçı olduğu için de burası daha ağır basıyor. Ve burada devam ediyor. Uzun yıllarda şeflik ve solistik olarak yıllarca devam etmiş ve 50 tane kadar bir eser bıraktı bizlere. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hüzzam makamındaki rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Halit Çelikoğlu'nun güzel sözlerine değerli hocamız, Allah rahmet eylesin Ziya hocamız, Hüzzam makamında ruh vermiş. Biz de güzelce seslendirelim, sizlere şifa olsun. Hadi buyurun.

Evet, sizleri kalbimiz hiçbir zaman unutmuyor. Bizim kadim sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'nin değerli dinleyicileri. Efendim, şimdi güzel bir Uşak makamı şarkımız var. Bestesi Safiye Aile'ye ait. Güftesi de Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Safiye Aile, tabii çok Cumhuriyet dönemi sanatçılarımızdan çok önemli sanatçı. Yaklaşık yani 50 tane 60 tane plağa can vermiş. Müthiş. Fakat iki tane bestesi var. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan. Ama hem yetimmiş hem öksüzmüş. Kendisi doğmadan 3 ay önce babası vefat ediyor. 3 yıl sonra da annesi vefat ediyor. Sonradan yetim evine, yetimhaneye veriyorlar. Ve orada ilkokulu bitiriyor. Sonra bir milletvekili evlat ediniyor. Safiye Aile'yi. Ve ona dersler aldırıyor. Piyano dersleri. Bu arada o zamanın valisi beğeniyor ve Atatürk'ün olduğu bir mecliste ona şarkı söylettiriyorlar. Atatürk tabii dolayısıyla çok beğeniyor. Ve öyle öyle tabii. Hatta bir eser, bu biliyorsunuz Kurtuluş dönemi Yanık Ömer diye bir eserimiz vardır. O eseri de Atatürk ona bir gün diyor ki, Safiye, bu eseri senden senfonik olarak da, çünkü Batı tarzına da yakın böyle, bir dinlemek isterim. Arzusunda oluyor ama Atatürk tabii bunu göremeden atamız vefat ediyor. Fakat Safiye Aile tabii çok bağlılığıyla ve ahde vefasıyla onu senfonik bir zaman, o zamanlar senfonik bir şekilde Yanık Ömer'i, Yanık Ömer her savaştan bir yara diye, bilenleriniz vardı, şöyle bir küçük örnekleme yaptım. Şimdi onun iki tane de eser bırakmış. Bu eserde çok sükse yapmış hakikaten. Uşak makamındaki uluslararası da ödülleri var hatta. Birçok ödülle almış ve duyulmuş da. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları diye anılır. Uşak makamında. Hadi biz söylüyoruz, siz de zevkle dinleyiniz.

Ah bu gönül şarkıları gerçekten gönlümüze hitap eden diyor Zeki Müren'in güzelce. Şarkılarla dertlendik, şarkılarla hüzünlendik, şarkılarla eğlendik, şarkılarla güldük, şarkılarla sevindik. Biz de öyleyiz gerçekten, nameler, bu melodiler hepimizin böyle duygularına tercüman oluyor. Biz de en güzellerini sizler için seçip sizlere o tercümanlığı en güzel şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Şimdi efendim, Hüseyin'in makamında bir türkü var. Bir Sivas yöresi türküsü. Sarardım ben sarardım. Şimdi efendim bu Hüseyin'in makamındaki türküyü sizlere seslendirelim. Şöyle birazcık hem neşelenelim hem de o aşkın güzelliğini yaşayalım. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den akustik name programından sizlere sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndayız. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla şarkılarla, türkülerle beraberiz. En güzellerini sizler için seçiyoruz. Bazen o hiç böyle arşivlerde kalmış şarkılardan çıkartıyoruz. Bazen klasik formdaki eserlerden, bazen çok güncel eserlerden ama en doğru ve en güzel şekilde sizlere seslendirmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi Nihavet Makamı'na bir geçelim. Nihavet Makamı çok güzel bir eser var, klasik bir eser. Sözlerinin aynı zamanda söz yazarı, evet. Beste ve güftesi Musa Süreyya Bey'e ait olan Nihavet Makamı'nda bir şarkı. Arkadaşlar kodayı mı çalalım? Ahmet'ciğim, Cemil'ciğim, olur. Hadi buyurun o zaman, hem kodasını çalalım sonra şarkıdan bahsedeyim, olur mu? Hadi buyurun.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, her neredeyseniz, ne iş yapıyorsanız biz sizin bu güzel vaktinize eşlik ediyoruz en güzel şarkılarımızla. Evet, deminki okuduğumuz Nihavend makamındaki o güzel şarkı bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. Musa Süreyya Bey, klasik müziğinin batılı anlayışıyla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan Musa Süreyya Bey'in Türk müziğine kazandırdığı en naif Nihavend bir eserdi. Şimdi yine çok güzel bir eser var. Şekip Ayhan Özışık, romantik şarkıların en...

Bilinen bestekarıdır. Gerçekten inanılmaz besteleri var. Ve güftesi bestesi kendisine ait. Aşkımı bilmedin, gözyaşımı silmedin. Hem ünlü bir ut virtüözü olan ve hem özellikle rast, hüzzam ve hicaz eserleriyle adını çok biliyorsunuz söz eden bestekarımız Şekip Ayhan 27 yaşında bu eseri yapıyor. Karşılıksız aşkını hüzünle anlattığı bir eseri sizlere şimdi seslendireceğim. Aslında böyle bazen hüzünlü şarkılar sözleri hüzün içerir ama melodik yapısında böyle bir sevinç ve bir güzellik vardır. Her ikisini bir arada yaşatıyor. Buyurunuz.

Gel artık üzme beni. Dediğim gibi sözleri, yani gel artık üzme beni, gel, aşk acısı var. Ama melodisinde bir neşe, güzellik var. Bu da gerçekten bizim müziğimizin kıymetlisi işte, kıymeti. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özşen ve değerli arkadaşlarım sizler için sesleniyoruz güzel şarkılarımızla. Hicaz makamı Hicaz, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bir Hicaz'ı var ki, Allah beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev. Kim yapıyor? Şöyle beraber arkadaşlar.

Evet işte dinleyicilerimiz, vallahi biz de kendimizden geçiyoruz diyelim desek de yalan olmaz. Makamlarımız, şarkılarımız o kadar kıymetli ki müzikimiz. Siz kadim dinleyicilerimizle birlikte biz bunları yaşıyoruz. Diğer yaşamayanlara da Allah nasip etsin diyelim, ne diyelim. Ama o kadar süratli geçiyor ki vaktimiz. Yine geldik programımızın sonuna, bir programın daha sonuna maalesef. Sizlerle olmak çok güzeldi. Ama yine başka programda birlikte olacağız. Bugün Tomasterimiz Cihan Yurdak oldu biliyorsunuz. Evet, Aslı Boler yapımcımız ve çok değerli saz arkadaşlarımız. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Klarnette Halil Kabacı. Halil'in demin soy ismini söylemedim, oradan gülüşüyoruz biz onunla. Kıymetli arkadaşım Cemil Atikoğlu. Bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kanpıçak. Ve perküsyonda Burak Coşkuner. Evet, ben mikrofonlarda solistiniz olarak hem de sunumumuz olarak dilimiz sürçtüyse de tekrar söylüyoruz. Affola diyoruz. Başka bir programa tekrar buluşacağız. Ben Bahadır Özşen. Görüşmek ümidiyle Hicaz bir hareketli şarkıyla bitiriyoruz. Diyoruz ki adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak gözlere.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından herkese iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, yine güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şahik Erdoğan, teknik yapımda Kerem Arıkaya, birbirinden güzel namelerle akşamınızı paylaşmaya geldik. İlk şarkımızı Müzeyyen Senar seslendirdi. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Kemal Tatyus Efendi'nin Uşak makamındaki şarkısıydı. Yine güzel bir Uşak şarkı dinliyoruz. Zekai Tunca seslendiriyor.

Zekai Tuncay'ı dinledik. Gamze'deyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam dedi sanatçı Uşak makamında Kemani Tatyus Efendi'nin bestesinde. Şimdi de bir Avni Anıl bestesi dinleyelim. Muazzez Abacı seslendiriyor. Güfte Şahin Çandır, makam Kürdili Hicazkar. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Zeki Topçuoğlu seslendirdi. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Şarkımız Acama Şiran makamındaydı, bestesi Aleko Bacanos'a ait. Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve şimdi de Sefer Karabük'e kulak veriyoruz. Sefer, aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen diyor. Nihavend bir şarkı, dramalı Hasan Asgül'e ait.

Turan Öge seslendiriyor sevgili dinleyenler. Şimdi sıradaki şarkımızı, Bir Bahar Akşamı Rastladım Size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Şarkımızın güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Selahattin Pınar'a ait ve şarkı Hicaz makamında.

Ölürsem unutursun sevgimi derdin hani. Seneler silemedi bir an kalbimden seni. Güfte Ahmet Erdoğan, beste Suat Yıldırım, Meliha Yazıcı seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Şimdi de bir Amir Ateş bestesi dinleyeceğiz. Güfte İlhan Behlül Pektaş, şarkı Segah makamında Zeki Müren seslendirecek. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor ve programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi de Zuhal Eğilmez'e kulak veriyoruz. Şarkılar, türküler dursun içimde, bitmesin baharlar, sürsün içimde. Şarkının güftesi Muharrem Gerçeker'e, bestesi Yaşar Bedü'ye ait ve şarkımız Nihavend makamında.

El çek tabip, el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Güftesi Emrah'a, bestesi Selahattin İnal'a, güzel bir şarkıyla Hilal Çelebi'yi dinledik. Şarkımız Hicaz makamındaydı. Şimdi sevgili dinleyenler, Hasan Eylen geliyor mikrofona. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Beni böyle dertli, garip, bitkin bıraktın. Selahattin İçli'nin Kürdili Hicazkar makamındaki şarkısının sözleri Cansın Erol'a ait.

TRT Name'de programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 19.52 oldu. Şimdi güzel bir şarkıyla Esra İçöz'ü dinleyeceğiz. Sonbaharla döküldü umutlarım yaprağım. Alın yazım bu muydu? Kaderimi zorladım. Şarkının güftesi Fatoş

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak dedi şarkısında Nazlı Kanaat. Şarkı Muhayyer Kürdi makamındaydı ve beste güftesi Mustafa Seyran'a aitti. Akşamın Sesi programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Segah bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Ömer Faruk Güney seslendiriyor. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Şarkının bestesi Mustafa Seyran'a ait.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 20.08 ve programımız devam ediyor. Neşe Dursun Saraç seslendiriyor sıradaki şarkımızı. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Şarkımız Hicaz makamında beste ve güftesi Yusuf Nalkes'e ait.

Çıkayım gideyim Rumeli'ne. Hüseyin'i Rumeli türküsünü Oktay Cantürk'ün sesinden dinledik. Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Alper Diler gelecek mikrofona. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol. Güfte Sadık Atay, beste Metin Everest. Bu güzel şarkı Rast makamında.

Dios.

Akşamın Sesi programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Akşamın Sesi'nde Emel Sayın'ı dinledik. Gözler kalbin aynasıdır. Günah nedir bilmez onlar dedi sanatçı. Şimdi de Uğur Çınar'a yer verelim programımızda. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı diyor sanatçı.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bu şarkıyı Filiz Çatıroğlu seslendirdi, Uşak makamındaydı. Şimdi de Mustafa Sağ Yaşar'a kulak veriyoruz. Kara bulutları kaldır aradan. Makam Karciğer, beste Saadettin Kaynak, güfte Ramazan Gökalp Arkın.

Akşamın sesinde sırayı Serap Kuzey alıyor. At kadehi elinden bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Söz Özcan Balın, beste Teoman Alpay, şarkı Üzzam makamında.

Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend şarkıyı Ahmet Özhan seslendirdi. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Şimdi de Elif Güreşçi geliyor mikrofona. Güftesi Sami Derintuna'ya, bestesi Mustafa Erses'e ait şarkı Şeker Kız.

0: Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bizlere eşlik eden tüm dinleyenlerimize Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şahika Erdoğan, teknik yapımda Kerem Arıkaya. Tekrar görüşmek umuduyla ayrılıyoruz huzurlarınızdan ve sizlere Yaşar Özel'le veda ediyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programı ile yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Bizler tonmeşleriniz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve programı hazırlayıp sunan ben Aslı Boler. Saz sanatçılarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Şükrü Kabacı, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçılarına eşlik edecek bu değerli sazlarımız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Kürdül İcazkar makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yapacak. Solo kısmı Alper Diler'den dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Kürdül İcazkar makamı Osmanlı döneminde klasik Türk musikisinin gelişim sürecinde şekillenmiş ve özellikle 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmiştir. Kürdi ve Hicazkar dizilerinin birleşimiyle ortaya çıkan bu makam, zamanla usta bestekarlar tarafından işlenerek zengin bir repertuara kavuşmuştur. 19. ve 20. yüzyıllarda ise hem klasik eserlerde hem de fasıl geleneğinde önemli bir yer edinerek günümüze kadar ulaşmıştır. Klasik Türk musikisinin en zarif ve duygulu makamlarından biri olan Kürdili Cazkar, hüzünle zarafeti ustalıkla harmanlayan bir karaktere sahiptir. Usta bestekarların eserlerinde sıkça yer bulan makamda aşkın, özlemin ve ince melankolinin izlerini gelin birlikte hissedelim. Faslımız başlıyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Kürdeleci Asker Makamı'nın unutulmaz nameleriyle Meydan Faslı programının sonuna geldik. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yaptı. Solo kısmı Alper Diler'den dinledik. Tolmaçlarınız Levent Kent, stüdyo teknik görevliniz Osman Ateş, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve programı hazırlayıp sunan ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız Kemanda Serhat Çiğiltepe, Udda Ömer Oytun, Tambur'da Eda Ersoy, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Kemençe'de Sercan Halili, Ritim Sazlar'da Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarında sesin en yalın, en insani ve en dokunaklı haliyle buluştuğumuz Genç Nameler programının yeni bir halkasındayız. Kalbi bir nezafetle namelere bürünmek isteyen tüm dinleyicilerimiz, Ankara stüdyolarından gönül hanelerinize esenlikler diliyoruz. Bu programımızda icracısının dizinde yükselen, gövdesinin dönüşüyle tellerin yayla buluştuğu, kalbin tam hizasında ses veren kadim bir sazın, kabak kemanenin eşsiz dünyasına yelken açıyoruz. Yaylı sazlar, Anadolu'nun asırlık hikayelerini, yaşanmışlıklarını ve bağrında sakladığı mazi mirasını geleceğe fısıldayan, Türk müziği asarını yayın teller üzerindeki kesintisiz dokunuşuyla bugünün şafağına taşıyan zamansız birer köprüdür. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda yayı tellere değdiği andan itibaren bizi o derin iklime çeken, kabak kemane sazına gönül vermiş, pırıl pırıl bir genç sanatkarı ağırlıyoruz. Sevgili Mustafa Karakuş. Programımıza, bu name meclisine hoş geldin Mustafa.
2: Hoş buldum hocam, merhabalar.
1: Konuşacağımız ve değerlendireceğimiz çeşitli konular olacak. Ancak öncelikle seni tanımak üzere sözü hemen sana bırakmak istiyorum. Kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtabilir misin Mustafa?
2: Tabii ki hocam. Mustafa Karakuş, 2001, Çorum Osmancık doğumluyum. Aslında müzik hayatıma lise yıllarında bağlama çalarak başladım. Daha sonra kemaneye olan ilgim arttı ve kabak kemane icra etmeye başladım. Lisans eğitimimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi bölümünde tamamladım. Geçen yıl mezun oldum. Bu sene de tekrardan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi Türk Müziği Anabilim dalında yüksek lisans eğitimimi devam ettirmekteyim.
1: Başarılarının devamını diliyoruz Mustafa. Mızraplı bir sazdan yaylı bir saza geçiş olmuş anladığım kadarıyla.
2: Evet hocam.
1: Bu geçiş hikayesini de aslında biraz daha ayrıntılandırmanı istiyorum ama söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Nasıl oldu bağlamadan kabak kemaneye geçiş?
2: Hocam aslında durum şöyle oldu. Bağlamayla başladım. Halk müziğini tanımama, daha derinlemesine, dinlememe ve incelememe yardımcı oldu. Daha sonrasında kabak kemane icracılarını, ustaları dinleyerek ruhuma kabak kemane tınısının işlendiğini fark ettim.
1: Aslında benzer bir süreç benim yaşamımda da var. Ben de ud icrasıyla Türk müziğine adım attım. Ama sonra keman icracılarından etkilendiğim için keman icra etmeye başladım ve şu anda da bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Peki Mustafa, sazınla aranda kurduğun bağı, seni Türk müziğine çeken o gizli kuvveti bize nasıl anlatırsın? Tabii kabak kemaneyi soruyorum.
2: Aslında durum belki daha önceki arkadaşlarım da aynı şekilde ifade etmiştir. Klasik olarak çocukluğumuza dayanıyor. Evde televizyonlarda dinlediğimiz, radyolarda açık olan, işte arabada yolculuk halindeyken dinlediğimiz Türk müziği ezgilerinin aslında kulağımıza kazınmasıyla bir ilgi meydana geldi. Daha sonra az önce de ifade ettiğim gibi lise yıllarında bağlama çalmaya başladım. Bu süreçte halk müziğinin derinliğini ve çeşitliliğini tanıdım. Daha sonrasında kemanenin hem organolojik olarak, yani yapısal olarak ilgimi çekmesiyle hem de yanık sesi beni derinden etkilemeye başladı ve bu saza yönelerek kemane icra etmeye başladım. Kabak kemane ustalarını dinleyerek sazımla daha çok bağ kurdum ve benim duygularımı icraya yansıttığım aslında bir yol arkadaşım, hep yanımda olan, sırtımda taşıdığım bir arkadaşım haline geldi.
1: Ne kadar güzel ifade ettin. Şimdi yol arkadaşınla arandaki bağı icra sırasında tekrar dinlemek istiyoruz. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, konuğumuzun bu güzel ve içten başlangıç hikayesinin ardından şimdi sözü yay ile telin o ilk buluşma anına devretmek istiyorum. Sevgili Mustafa, TRT Name dinleyicileri için ilk olarak hangi eseri icra etmek istersin?
2: İlk icra edeceğim eser, Van yöresine gidiyoruz ve Şerane isimli eseri icra edeceğim. Aslında bu eser o yörede oynanan halk oyunu, bir halk dansları ezgisi. Çeşitli bölümleri var. İlk başta ağırlamayla giriyor. Daha yavaş bir usul.

0: usulle beraber icra devam ederken sonrasında usul değişiklikleri yaşanarak icra hızlanıyor. Bu şekilde bir eser. Keyifli dinlemeler diliyorum hocam.
1: Senin icranla şerane.

0: Yüreğine, yayına sağlık sevgili Mustafa. İcra etmiş olduğun açış ve ardından gelen dingin nameler ile zamanı ve mekanı dinleyicilerimiz için adeta unutturan huzurlu bir icra gerçekleştirmiş oldun. Tekrar tebrik ediyorum. Genç bir kabak kemane icracısı ve aynı zamanda yolun başında olan bir akademisyen olarak bu kıymetli sazı, kabak kemaneyi dinleyicilerimize tanıtmanı rica ediyorum.
1: Tabii ki hocam. Kabak kemane Türk halk müziğinde kullanılan telli, yaylı ve deri kapaklı olarak aslında tek sazdır. Tarihsel gelişim sürecine baktığımızda yaylı kopuz, ıklığı, hegit ve kabak kemanı olmak üzere gelişimini sürdürmüştür. Aslında ıklığı neden ıklığıdan geliyor? Türklerin en eski silahlarından olan ok ve yayın çıkardığı sesten esinlenerek yaylı çalgılara okla çalınan anlamında ık, ok anlamına gelir. Okluğu ıklığı olarak isimlendirmişler. Arap ülkelerinde ismi aslında rebap, İran ve Azerbaycan'da kemança, kamança isimleriyle kullanılmaktadır. Fakat tekne bölümünde su kabağının kullanılmasıyla birlikte

0: birlikte bu çalgı tamamen ülkemize ait olup dünyada tektir. Su kabağı demişken zaten kemane ismini de kendisinden aldığı için, su kabağı yaş iken içi aslında dolu ve ağır olan bir bitki. Fakat kuruduktan sonra içi boşalıyor. Çok sert, kabuklu ve hafif bir malzemeye dönüşüyor. Kapak kısmında ise deri geriliyor. Ve bu deriler genellikle yılan derisi, balık derisi, büyükbaş hayvanların yürek zarı, koyun ve keçi derilerinden yapılıyor. Kemane ilk başta iki telli iken zamanla önce 3 tele çıkıyor. Daha sonrasında ise günümüzde profesyonel topluluklarda çalınmasıyla birlikte 4 telli olarak imal ediliyor.
1: Peki Mustafa, teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. İcra teknikleri anlamında neler söyleyebiliriz? Nasıl icra teknikleri kullanılıyor bu sazın icrası sırasında?
0: İcra tekniklerine geldiğimizde ilk olarak aslında tüm yaylı sazlarda olduğu gibi yay tekniklerimiz var. Yay teknikleri sesin oluşmasındaki aslında temel tekniklerden birisidir. Yayın tel üzerinde sürekli ve dengeli olarak hareket ettirilmesi oluşan sesin aslında kesintisiz icra edilmesine bizim için belirliyor, katkı sağlıyor. Bir diğeri ise kemanenin perdesiz bir saz olması hasebiyle icra sırasında yapılan glissando, çarpma, tril gibi süsleme tekniklerimiz vardır. Ve son olarak, farklı olarak bu ikisinden, kemane icrasında yay tutan elimiz, yani sağ elimiz sabit kalırken kemane hangi telde icra devam ediliyorsa ona göre belirli açıda döndürülebiliyor. Bunu da bir teknik olarak tarif edebilirim hocam.
1: Güzel. Peki kabak kemane icrasında karşılaşılan zorlukların, ifade etmiş olduğum bu tekniklerin icrasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma disiplini gerekmektedir?
0: Kemane icrasında karşılaşılan en büyük zorluklar aslında az önce de bahsettiğim üzere perdesiz bir saz olması hasebiyle perde baskıları ve kemaneyi icra ederkenki döndürme hususlarıdır. Dolayısıyla bunlara yönelik egzersiz, etüt ve düzenli çalışmak çok önemlidir. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için sadece egzersiz ve etüt çalışmak yerine bolca dinlemek de gereklidir diye düşünüyorum hocam.
1: Teşekkür ederim. Gerçekten de yaylı sazlarda ifade ettiğin dengeyi kurmak tam bir ustalık işi. Bunun için oldukça çalışmak, belki de en önemlisi, biraz önce senin de söylediğin gibi, çok fazla dinlemek gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sohbetimize ara vererek Mustafa Karakuş'un Siz TRT Name dinleyicileri için bir eser daha seslendirmesini istiyoruz. Hangi eseri seslendireceğiz Mustafa?
0: İkinci eser olarak Mardin yöresine gidiyoruz hocam. Mardin Divanı diyeceğiz.
1: Ne güzel. Sevgili Mustafa Karakuş'un icrası ile Mardin yöresine uzanıyoruz.

0: TRT Name.
1: Bu pürüzsüz nitelikli icran için teşekkür ederiz Mustafa. Günümüz hayatı sürekli bizlere hızı, tüketimi ve dijital bir karmaşayı dayatıyor. Senin gibi genç bir icracının böylesine sabır, incelik ve derin bir odaklanma gerektiren bu sanata kendini verebilme imkanını nasıl sağlıyorsun?
2: Hocam, günümüz hayatı bizlere sürekli, aslında sizin de bahsettiğiniz üzere, bu hususları dayatsa da ben elimden geldiğince kendi yararıma kullanmaya dikkat ediyorum. Örneğin artık çoğu eserin notasını, kaynak kişilerin icralarını, farklı ustaların icralarını ve yazılı kaynakları da kolayca ulaşılabilir hale getiriyor. Dolayısıyla ulaşılan tüm bu kaynakları da kendimizi geliştirmek için kullanmalıyız diye düşünüyorum ve buna gayret etmeye çalışıyorum yaşantımda.
1: Sen o zaman teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına yönlendirebilen, iyi yönleriyle, yararlı yönleriyle kullanabilen bir arkadaş olarak bu sanat içerisinde gerekli çalışmalar yaptığını ifade ediyorsun. Görüyoruz ki bu köklü miras sizin gibi taze yüreklerle doğru bir yaklaşımla buluştuğunda aslında ne kadar zamansız olduğunu bize tekrar tekrar

0: aslında hepimiz için çok önemli olan şeyler. İçerisinde doğup büyüdüğümüz ve aslında her Türk evladı gibi bu köklü mirasa hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Yüzyıllar öncesinden bugünlere kadar uzanan bu mirası gerek akademik gerekse icra ile yaşatmamız ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmamız gerek. Bu büyük bir sorumluluk ve hepimizin de elini bu taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum hocam.
1: Peki, onların da bu makam zenginliğinde kendi iç dünyalarından bir parça bulabilmeleri için onlara nasıl bir rota önerirsin?
0: Türk müziği zaten çok derin, kapsamlı ve zengin bir müzik hocam. Dolayısıyla Türk müziğinin güzelliği ve zorluğu da aslında burada yatıyor. Tek bir yerde durup kalmak yerine aslında bu zenginlik içerisinde farklı icracıları dinleyip kendilerine bir havuz oluşturmaları lazım. Türk müziği üslubuna ne kadar vakıf olurlarsa zamanla kendi iç dünyalarında da bir yer bulacaklarına inanıyorum hocam.
1: Çok haklısın. Bir havuz oluşturmaları gerekir dedin. Türk müziğindeki önemli şahsiyetleri, önemli icracıları ister sazende ister hanende olsun dinleyerek kendilerine bir yol haritası çizebilirler. Bu haritayla birlikte yapacakları çalışmalar için de bir başlangıç, bir odaklanma sağlamış olabilirler diye düşünüyorum ben de. Bugün programımızda icracısı az bulunan bir sazı konuk aldığımız için daha çok eser icrasına yer vermek istiyorum. Sevgili Mustafa, bir eser daha icra etmeni istiyoruz. Hangi eseri icra edebiliriz?
0: Şimdi ise Mardin'den Diyarbakır yöresine geçiyoruz ve Diyarbakır Peştevi diyerek devam ediyoruz hocam.
1: Çok güzel bir eser. Kısa ama o kadar da ritmik, gücü yüksek bu eseri yorumlamak üzere sözü ve yayı tekrar konuğumuza devrediyoruz.

0: Eline sağlık Mustafa. Programımızın başında yüksek lisans eğitiminden bahsettin. Akademik eğitim sürecinden, yapmak istemiş olduğun çalışmalardan bahsedebilir misin bizlere?
1: Tabii ki hocam. Başta da bahsettiğim üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi Türk Müziği ana bilim dalında eğitimim devam ediyor. Danışman hocam tabii ki kıymetli hocam sizsiniz. Sizinle birlikte bir tez çalışmamız devam etmekte. Konumuz aslında Kırıkkale ve Kırşehir yöresinde icra edilen Bozlak geleneğine dayanıyor. Erol Çöke ve Seyit Çevik adında iki önemli ustamız var. Bunların icra ettikleri bozlak açışlarını aslında biz önce tahlil edeceğiz, notaya alıyoruz. Daha sonrasında da Türk müziği saz eğitimlerinde kullanılabilecek örnek bozlak açışlarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu sayede müzik eğitimi veren kurumlarda bozlak açışlarının daha doğru bir biçimde, geleneğe uygun bir biçimde icra edilmesine katkı sunacağını düşünüyoruz hocam.
0: Ne kadar güzel. İki aşamalı bir çalışma yapacağız anlaşılan.
1: Evet hocam.
0: Önce bir tahlil aşaması var. Ondan sonra da ustaların icralarından hareketle bozlak örnekleri ortaya koyacağız, değil mi?
1: Evet hocam.
0: Peki bu tahlilleri yaparken neler inceleyeceğiz?

0: diyeceğiz? Ustaların tavır özelliklerinden neleri ortaya koyacağız Mustafa?
1: Aslında bu tahlilleri yaparken ustaların tavır özelliklerinden öncelikle Erol Çöke ve Seyit Çevik'in icra etmiş olduğu bozlaklardaki yay tekniklerine, daha sonrasında süsleme tekniklerine ve makam anlayışlarına bakacağız. Yani agaz ettikleri, kalış yaptıkları ve karar ettikleri perdelere özgü özellikleri inceleyeceğiz ve bu bozlak açışlarındaki aslında ikisinin benzer noktalarına, yani cümle yapılarına bakılacak hocam.
0: Çok güzel. Yay teknikleri tabii ki yaylı sazlar için en önemli unsurlardan bir tanesi. Sonuç itibariyle süsleme teknikleri aynı ve farklı sazlarda benzer ifadeler ortaya çıkabilir. Ama bazı sazlarda bildiğin üzere üfleme, bazılarında mızrap ve bizim için senin icra etmiş olduğun kabak kemane, benim icra etmiş olduğum keman için yay ve yay kullanımı oldukça önemli. Yay kullanımıyla buradaki ifadelerin anlatımı sağlanılmakta. Dolayısıyla icracıların, özellikle senin çalışmanda inceleyeceğimiz icracıların kullanmış oldukları yay teknikleri oldukça önemli. Bu yay teknikleriyle birlikte o yöreye ait hem perde baskılarını hem süsleme tekniklerini bakalım, bir farklı kullanım şekli var mı? Onları ortaya koymaya çalışacağız, değil mi Mustafa?
1: Evet hocam.
0: Peki Mustafa, akademik çalışmalarında gerçekten başarılar diliyorum ve biraz önce söylediğim gibi biraz fazla eser icrasına yer vermek istiyorum bu programda. Hemen yeni bir eser daha icra etmeni istiyorum. Hangi eseri icra edebiliriz?
1: Şimdi de Ankara'ya geliyoruz hocam. Bir Eviç makamında Güvercin Uçuverdi eserini icra etmeye çalışacağım.
0: Peki makam değişecek galiba, değil mi?
1: Evet hocam.
0: Makam değişeceği için bu eser öncesinde bir açış yapsan dinleyicilerimiz ve bizler için de duruma odaklanma bağlamında daha iyi olacağını düşünüyorum. Ne dersin?
1: Tabii ki hocam.
0: Peki. O zaman Mustafa'nın icrasıyla önce bir açış ve akabinde Güvercin Uçuverdi.

0: Sevgili Mustafa Karakuş, programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Geçmişin dehasına geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu haftada sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer, lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu haftada sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de sizlerle Türk musikisinin o görkemli tarihine bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri kıymetli bestekarlarımızın eserlerinde dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sizlere Türk musikisinin büyük bestekarlarından biri olan Refik Fersan'ı tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın Acamaşran Saz Semaisi ile başlıyoruz.

Refik Şemsettin Fersan 1893 yılında İstanbul'da Şehzadebaşı'nda doğdu. Babası musiki, şinas ve bestekar Hafız Mehmet Şemsettin Bey, annesi ise Makbule Hanım'dır. 1895 yılında babası vefat edince ailece büyük teyzesinin oğlu olan Mabeyinci Faik Bey'in Bebek'teki Hekimbaşı Behçet Efendi yalısına taşındılar. Bu yalıda haftanın belli günlerinde Tamburi Cemil Bey, Leon Hancıyan, Lemi Atlı, Neyzen Aziz Dede gibi dönemin ünlü musiki şinasları muhteşem fasıllar yaparlardı. Bu özel ortam Refik Fersan'ın Türk musikisiyle tanışmasına ve bu sanata gönülden bağlanmasına vesile oldu. Ailesinin musikiye düşkünlüğü, kendisinin de olağanüstü hevesiyle başlangıçta ut çalmaya çalıştı. Bir süre sonra tamburda karar verdi. Böylece 12 yaşında ve 1904 yılında Tamburi Cemil Bey'den ders almaya başladı. Şimdi sırada bestekarımızın sözleri Yusuf Ziya Ortaç'a ait olan Kürdilici Asker bir şarkısı var. Eseri Bekir Ünlü Ataer'in sesinden dinleyeceğiz. Gözlerin mavi mine, vuruldun perçemine, aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Refik Fersan ve ailesi 1909 yılında Mısır'a gittiler. 1911 yılında Mısır'dan dönünceye kadar musiki derslerine ara vermiş oldu. Dönüşünden sonra musiki çalışmalarına hız verdi. 1913 yılında Faik Bey'in kızı Fahire Fersan'la evlendi. Aynı sıralarda İsviçre'ye gidecekler için düğünleri Cenevre'de yapıldı. Fersan orada bulunduğu yıllarda Batı musikisini tanımaya çalıştı. Tamburunu da ihmal etmiyor, ara vermeden çalışıyordu. 1917 yılında İstanbul'a dönüşünden sonra Ziya Paşa'nın başkanlığı döneminde Darül Elhan Encümeni üyelerinden Rauf Yekta Bey, Ahmet Irsoy, İsmail Hakkı Bey ve Şehzade Ziyaettin Efendi'nin huzurunda parlak bir sınavla Darül Elhan'a girdi. Böylece tambur muallimi olarak öğretim üyeleri arasına katılmış oldu. 1918 yılında askerlik hizmetini yapmak üzere yine başarılı bir sınavla Mızıkayı Hümayun'un Türk musikisi dalına muallim muavini olarak yüzbaşı rütbesiyle tayin oldu. Mızıkayı Hümayun'da Veli Kanık, Zati Arca ve Zeki Üngör'ün bulunduğu bir jüri önünde başka bir sınav vererek Türk musikisi bölümünün şefliğine getirildi. 1924 yılında Cumhurbaşkanlığı Fasıl Heyeti şefi oldu. 1925'te binbaşılığa terfi etti. 1927'ye kadar burada çalıştıktan sonra sağlık sebepleriyle görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşti. Şimdi bestekarımızın sözleri Cenap Kozanoğlu'na ait olan Acem Kürdi bir şarkısına kulak veriyoruz. Eseri Filiz Şatıroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor, varsa henüz bir iki yıldız.

İstanbul'a yerleşince Münir Nurettin Selçuk'la serbest çalışma hayatına atıldı. Plak çalışmaları yaptı. Eşi Fahire Fersan'la Münir Nurettin Selçuk'un konserlerine, doldurmuş olduğu plaklara eşlik etti. 1937'ye kadar ilk İstanbul Radyosu'nda çalıştı. 1938'de yeni Ankara Radyosu hizmete açılınca eski İstanbul Radyosu'nun pek çok sanatkarı gibi o da Ankara'ya geldi. Bir süre sonra repetitör oldu. Şark Musikisi Konservatuvarı'nı kurmak için Şark Musikisi Mütehassıs Müşaviri olarak 1949 yılında Suriye'ye davet edildi. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Dr. Halit Uzel'e ait olan Rast şarkısıyla devam ediyor. Eseri Selma Sağbaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Son badeyi isterse gönül kolların essin, onsuz beni bir cam ile sen mest edemezsin.

20. yüzyılın Türk musikisi bestekarlarının en önemlilerinden biri olan Refik Fersan, özellikle saz musikimiz açısından kudretli bir bestekardır. İlk sözlü eseri, sözleri Fuzuli'ye ait olan "Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı güfteli" Kürdülice Asker makamındaki şarkısıdır. İlk saz eseri ise Şehnaz Buselik makamındaki Peşrevi'dir. Bundan sonra saz eserleri repertuarımıza birbirinden güzel eserler hediye etmiştir. İyi derecede Hamparsum notası bildiğinden gerek Ankara Radyosu'nda gerekse İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda çalıştığı yıllarda bu nota ile yazılmış pek çok eski eseri batı notasına çevirmiştir. Kuvvetli nazariyat bilgisi, usullere vukufu, eski makamların seyir ve karakterini çok iyi bilmesi sebebiyle son derece sağlam eserler bestelemiştir. Unutulmuş makamlardan olan Selmek makamını yeniden canlandırmış, hayli eser besteleyerek zenginleştirmiştir. Bu bilgilerinin ışığı altında bestelediği ve 49 makamı içine alan bir de kârın atığı vardır. Büyük küçük her formda eser veren Refik Fersan'ın saz ve sözlü eserlerinde geleneklere bağlı kaldığı görünmekle birlikte yenilikçi yaklaşımları barındıran özgün bir tarzda hissedilir. Sırada bestekarımızın sözleri Nurettin Güngörmüş'e ait olan Segah şarkısını Turgay Kızıltuğ'un sesinden dinleyeceğiz. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün. Nerede mehtabı hazin gönlümüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün.

Refik Fersan, Mevlevi Ayni, İlahi, Sirto, Peşrev, Saz Semaisi, Metal, Kârın Atık, Karçe, Beste, Aksak Semai, Yürük Semai ve şarkı gibi çeşitli formlarda birçok eser bestelemiştir. Kendisi eserlerinin toplamının 400'e yakın olduğunu söylemiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın Uşak şarkısını Üstad Münir Nurettin Selçuk'un yorumuyla dinleyeceğiz. Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen ay güzel, hayalinle sevginle yalnız kaldım ben ay güzel.

0: Bir sürede tasnif heyetinde çalışan Refik Fersan, geçirdiği mide kanaması sonucu 1953 yılında bütün görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Uzun süreden beri çekmekte olduğu bir akciğer hastalığından 13 Haziran 1965 Pazar günü vefat eden bestekar, Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.
1: Sazın telinden, tarihin izinden.

Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kahşane, sedir, sırma, ışık onların olsun. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ıssızsa bu gönlüm, dost aleminin ettiği kem söz neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet, bir servinin altında dolan göz neme yetmez. Şüküfe Nihal Başar'ın bu enfes dizelerine, Cinucan Tanrı Korur'un Hicaz makamındaki unutulmaz bestesini Burcu Göktürk'ten dinledik bu gece. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Nihavend makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz şarkı Bimenşe'nin bir bestesi. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Hala duyarım bin sızı ben her yarasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz makamındaki şarkısı var sırada. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur.

Bal Arısı Metin'in güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz makamındaki şarkısı var sırada. Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Sana yaptığım bu şarkıyı, sana yaptığım bu besteyi rüzgarlar getirebilsin.

Güftesi Melihat Akan'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait Hicaz şarkıyı da Erol Bingöl söylüyor. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül, evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül. Cevri safaya kattı, hayli aldandı gönül, evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül.

Sözleri Yılmaz Yüksel'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz eser var sırada. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde,

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hicaz şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser Necmettin Hunca'nın güftesini yazdığı Neveser Kökteş'in bir bestesi. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye. Neden bağlandı gönül vefasız sevgiliye?

Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizelerine, Osman Nihat Akın'ın Nihavend bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz.

Güftesini Rifat Ahmet Moral'ın yazdığı, Rakım Elkutlu'nun Nihavend makamındaki meşhur eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak, bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesi Münire Aksaray'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz, ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem, şarkılar susmaz.

Güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait, Nihavend makamında fantezi var sırada. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar.

Sıradaki Nihavend şarkımız Mehveş Hanım'ın bir bestesi. Gül Yazıcı'dan sunuyoruz. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Yıldızlar Altında programının bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend Eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu son şarkıyı. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Hoşçakalınız.

Efendim merhabalar. TRT Name'de Akustik Name ile birlikteyiz. Ben Furkan Biçer. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz arkadaşlarım, saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Umut Hoşgör, kanunda İsmail Karaşin, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi ve bas gitarda Cenker Sarp. Bugün saat 19'a dek birlikte olacağız. İlk eserimiz Hicaz makamında. Bestesi Profesör Doktor Alaeddin Yavaşçı hocamıza ait ve güftesi Doktor Rahmi Duman'a ait olan "Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter" dedik. Ve sıradaki eserimiz yine Hicaz makamında devam edecek. Bestesi Kadir Şençalar'a ait çok güzel bir şarkı daha. "Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana ne oldu?"

Efendim bu güzel şarkıdan sonra yine aynı makamdan devam ediyoruz. Bestesi Avni Anıl'a, küftesi Behlül Pektaş'a ait yine güzel bir eser. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver.

Şarkımız yine aynı makamdan Hicaz, söz ve müziği Zeynettin Maraş'a ait bu sefer. Hasretim sana, sanki bin yıl uzakta gibi.

Evet efendim, Hicaz makamımızdaki son şarkımız bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a aitti. Şimdi Acem Kürdi makamına geçeceğiz. Çok güzel bir şarkı daha geliyor huzurlarınıza. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Acem Kürdi şarkı. Zehretme hayatı bana cananım.

Efendim, bu güzel şarkımızdan evvel Acem Kürdi makamına geçiş taksimini yapan kemanda Umut Hoşgör'e çok teşekkür ediyoruz ve refakat eden piyanoda Ceyhun Çelik, ellerinize sağlık. Evet, şimdi yine güzel bir Avni Anıl bestesi geliyor. Güftesi Hikmet Şinasi Önol'a ait. Yine Acem Kürdi makamında. Bir başka eda, başka arzu ile geldin.

Evet efendim, aynı makamdan devam ediyoruz. Yine güzel bir Acem Kürdi şarkı. Güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait olan Bir Sevda Geldi Başıma, Felek Su Kattı Aşıma. Uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim.

Evet efendim, yine Acem Kürdi'yi devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan, sizin de çok yakından aşina olduğunuz ve severek dinlediğiniz bir şarkı geliyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Evet efendim, şimdi Muhayyer Kürdi makamıyla devam edeceğiz. Bestesi Amir Ateş'e, güftesi Melek Hiç. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Tekrar Acem Kürdi makamına döndük. Acem Kürdi son eserimiz, bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait, güzel ve oynak bir şarkı geliyor. Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim.

Evet efendim, tekrar Muhayyer Kürdi makamına geri döndük. Sıradaki şarkımız güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait olan çok da sevilen bir parça. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın. Buyurun.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Vaktimiz daraldı. Yine aynı makamdan devam ediyoruz. İki tane güzel eserimiz var. Sıradaki eserimiz güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Bir garip yolcuyum, hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım ben. Buyurun.

Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Size son bir şarkıyla veda edeceğiz. Veda etmeden evvel ben Furkan Biçer, yapımcımız Işıl Aktan, Tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz idi. Ve bu akşamki programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Umut Hoşgör, kanunda İsmail Karaşin, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Muhammed İzgi ve bas gitarda Cenker Sarp. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Son eserimizi de anons edeyim. Müzik bestesi yani Erol Sayan, söz yani güftesi Münir Ebcioğlu'na ait Kadehinde Zehir Olsa Muhayyer Kürdi şarkımızla sizlere veda ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza, görüşmek üzere.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAM İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Yepyeni bir günü şarkılarla anlamlandıracağımız, ortak duygularda buluşacağımız, sevinci, neşeyi, coşkuyu, umudu, yeri geldiğinde hüznü, hayal kırıklıklarını beraberce paylaşacağımız harika bir yayına sizlerle birlikteyiz. Bugün de en özel eserlerle sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün nostaljik yayınımıza Rast makamında şarkılarla başlıyoruz. Sözlerini Memduha Orgun'un kaleme aldığı bir İrfan Özbakır bestesinde Zeki Müren'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 tarihli Pırlanta isimli albümünde yer bulan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane, sen yoksun ya yanımda, bu alemden bana ne?

Kuş dili bilmez idim, şakıdım, bülbül oldum. Ras makamındaki sevilen türküde Metin Everest bizlerle birlikteydi. Evet, yine Ras makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İnal'ın güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmesek de gerek Türkiye'de gerek yurt dışında aktif sanat çalışmalarına devam eden sevgili Yıldırım Bekçi seslendirecek bu şarkıyı. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Kalbime gir, bahar ol, yüreğim tazelensin. Beste ve güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast şarkıyı Zeki Eroğlu bizler için seslendirdi. Efendim, kalbimize her giren baharı, tazeliği getirir mi şüpheli. Ancak biz her şeye rağmen sevmeye, temiz duygularla, saf duygularla sevmeye devam edelim. Evet, şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısını dinliyoruz.

Rast makamındaki eserin sözleri ise Mehmet Erbulan'a ait. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki şarkıyı güncel bir düzenlemeyle 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem albümünde seslendirmiş olan Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz programımızda bu sevilen şarkıları zaman zaman orijinal halleriyle 70'li 60'lı yıllarda seslendirilmiş versiyonlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman ise güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz efendim. Geçmişi bugünle buluşturuyoruz. Şimdi yine 1993 yılına uzanalım, zaman tünelinde biraz geriye doğru gidelim ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbağır isimli albümünde seslendirdiği bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verelim. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, ah Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz. Evet efendim, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın albümünden bir paylaşımdı bu şarkıda. Yine Rast makamında bir şarkı var sırada. Zaman yolculuğumuz Sevim Tunay'la devam ediyor. Bir Cevat Ultanır bestesi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Yani bir diğer adıyla Bağdat Yolu sizlerle.

İlk olarak 1968 yılında bir 45'lik plağın bir tarafında yayınlanan bu sevilen Suat Sayın şarkısını Nesin Sipahi'nin 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydıyla sizlerle paylaştık. Evet efendim, bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın son bölümlerine yaklaşıyoruz. Şimdi ise Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Avni Anıl bestesi Güfte Fethi Dinçer'e ait ve değerli sanatçı Medi Haşen Sancakoğlu seslendirecek. Kaderimde hep güzeli aradım.

Ernest Dickman, Akın Özkan'ın Nihavend eseriyle bize seslendi. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam. Bu güzel şarkının ardından Nihavend makamındaki şarkılarda şimdi bir Necdet Varol bestesine kulak vereceğiz. Ve Türk musikimizin duayen sanatçısı 1966 yılından bu yana o güzel sesiyle şarkılarıyla Türk müziğine bir ömür vakfeden sevgili Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Bir umut, bir ışık, bir tutam neşesin. Neredesin sevdiğim, sevdiğim neredesin?

sen. Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden Bir Gün Doğdu Duran şarkısı dinledik. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın. Nihavet makamındaki bu şarkı Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Sevgili TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş bestesini dinliyoruz beraberce. Bu unutulmaz eserin güftesi ise Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın.

Küftesi Muhammed Yılman'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı Erol Bingöl imzalıydı. Ve sanatçının ilk olarak 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyı bu haliyle güncel bir düzenlemeyle dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Küftesi Rüştü Şardağ imzalı bir Selahattin Erköse bestesi var sırada. Nazlı Kanaat'in TRT Solo albümler serisinde 2011 yılında seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı bizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrümün ilkbaharı. Efendim, hazin sonları bize anlatan bir şarkı ama diliyoruz tüm seven kalpler ruh eşleriyle karşılaşsın, sevdiği kalplerle birleşsin. Evet, bir Taner Şener bestesi dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Gönül Gündüz seslendirdi. Yayınımız devam ediyor. Pelin Uyanıker konuğumuz olacak şimdi de. Kutlu Payaslı'nın güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bize seslenecek. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül.

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Meral Şengüler yine bir Kutup Ayası şarkısıyla bizlere seslendi. Moğer Kürdi eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Evet, birlikteliğimizin bu dakikalarında 1988 yılına uzanacağız ve Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünde seslendirmiş olduğu Mir Mahmut Oğul şarkısı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi ise Yalçın Benlican imzalı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu? Sevenin sözünde sitem var diye nazını çekmeden küsmek olur mu?

Yıldırım Gürses'in 2004 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden sanatçının beste ve güftesi kendisine ait şarkıyı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi Nihavend şarkılarla devam edeceğiz ve zaman şeridinde şimdi 1992 yılında bir mola vereceğiz. Zeki Müren'in Sorma isimli albümünden bir Selahattin İnal bestesi dinleyeceğiz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan. Beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Nihavend makamındaki eseri Yıldırım Bekçi'den dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi yine çok sevilen bir şarkıya kulak vereceğiz. Türk müziğine sayısız eser armağan etmiş çok kıymetli bir bestekar Avni Anıl şarkısı. Bu vesileyle Avni Anıl'ı da bir kez daha analım, zira kendisiyle çok kısa bir süre de olsa henüz küçük yaşlarda beraberce tanışma, aynı sahnede şarkılar söyleme şansına erişmiştim. Ne mutlu ki Türk müziğini daha henüz o yaşlarda çok değerli bestekarlar, çok kıymetli sanatçılar sayesinde tanıdım. Avni Anıl Hoca da onlardan biriydi. Evet, Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını yine çok değerli bir sesten dinliyoruz. Nesin Sipahi bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden Güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık'a ait çok sevilen bir şarkıyı dinledik. Gülmek yaraşır sana, gönlünde açsın güller. Gülmek yaraşır sana, gülle donansın her yer. Dualarım sanadır, sanadır tatlı dilber. Dilerim.

tahtın olsun sevgi dolu gönüller. Evet değerli dostlarımız, gülmek herkese yakışıyor. Yeter ki sağlığımız, sıhhatimiz, mutluluğumuz yerinde olsun. Biz de diliyoruz ki her gününüz gülücüklerle geçsin ve en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bu mikrofonda yeniden en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri 93 yılına götürüyoruz. Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısında Gönül Yazarı dinliyoruz. Sanatçının 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümünden bir kayıtla hoşça kalın diyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle.